Saniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Karaman hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Niğde 13-25, Eskişehir 15-24, Ankara ve Çankırı 14-24, Karaman 14-26 derece. Kayseri 13-26, Nevşehir 13-24, Kırıkkale ve Konya 15-25, Yozgat 12-23, Kırşehir ve Sivas 14-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bartın ve Düzce 17-27, Bolu 13-23, Kastamonu 13-22, Karabük 16-23, Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bayburt hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 17-26, Artvin 20-26, Bayburt 13-28, Çorum 14-23 derece. Giresun ve Ordu 21-26, Gümüşhane 15-24 derece. Rize 23-27, Samsun 19-26, Tokat 17-24, Sinop 19-29, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Erzincan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 15-34, Ardahan 10-30, Bingöl 18-31 derece. Bitlis 15-27, Elazığ 18-32, Erzincan 18-30, Erzurum 12-28 derece. Hakkari 18-32, Iğdır 23-38, Kars 12-30, Malatya 17-33 derece. Muş 18-32, Tunceli 16-33, Şırnak 24-34, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Adıyaman 23-34, Batman 19-37, Gaziantep 21-32, Diyarbakır 19-36 derece. Kilis 21-33, Mardin 23-32, Şanlıurfa 24-35 ve Siirt 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 25 Temmuz Cumartesi günü Batı Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Temmuz Pazar günü Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de gündüz saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar sabah güneyli yönlerden, akşam kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızın vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadesine yer verdi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadelerine ulaşıldı. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklanan Handan Sonel, savcılıkta ve jandarmada verdiği ifadesinde, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in psikolojik sorunu olmadığını ve kimseyle kavga etmediğini öne sürdü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü ve sürücü belgesiz sürücüyle araç sahibine toplam 490 bin lira idari para cezası verildi. Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ailesiyle Bayramacılı mahallesinde piknik yapan 40 yaşındaki Şahin Doğan, kızının terliğinin suya düşmesinin ardından girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğularak yaşamını yitirdi. Fransa'nın güneybatısındaki Lond ve Gironde vilayetlerinde şiddetini arttıran yangınlar nedeniyle 22 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 200 bin kişi tahliye edilirken hükümet 1000 askeri personelin ve A400 askeri nakliye uçağının bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Ve spor. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi yarı final mücadelesinde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek rakibine net bir üstünlük sağladı. Filenin sultanları Milletler Ligi'nde finale yükseldi ve Brezilya'nın rakibi oldu. Final karşılaşması pazar günü saat 14.30'da yapılacak. Organizasyonda Çin ve İtalya üçüncülük maçı için saat 10.30'da parkeye çıkacak. Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Gençler Birliği Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden Haydar Arda Çakmak getirildi. Seçime tek aday giren Haydar Arda Çakmak, genel kurulda alınan açık oylama kararının ardından Gençler Birliği Kulübü'nde yeniden başkan oldu. Öte yandan genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edildi. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu Aydın-Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapatılacağından 4 ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacak. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra ise sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacak. Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerindeki Gölbek mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacağından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak. Alaca-Zile yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kemer-Burdur yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayat.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü, sağanak yağışlı 16 derece, Atina az bulutlu 23, Belgrad parçalı bulutlu 20, Berlin gök gürültülü, sağanak yağışlı 16 derece. Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev parçalı bulutlu 15, Kopenhag gök gürültülü, sağanak yağışlı 14, Londra parçalı bulutlu 16 derece. Madrid parçalı bulutlu 20, Moskova, Paris ve Sofya gök gürültülü, sağanak yağışlı 17, Priştine parçalı bulutlu 16, Roma gök gürültülü, sağanak yağışlı 24 derece. Saraybosna hafif sağanak yağışlı 16, Tiran parçalı bulutlu 22, Varşova gök gürültülü, sağanak yağışlı 19, Viyana gök gürültülü, sağanak yağışlı 21, Zürih gök gürültülü, sağanak yağışlı 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 16, Aşgabat az bulutlu ve açık 25, Astana sağanak yağışlı 16, Bağdat az bulutlu ve açık 31 derece. Bakü az bulutlu ve açık 27, Bişkek az bulutlu 20, Duşanbe az bulutlu ve açık 25, Kabil az bulutlu 19 derece. Kerkük az bulutlu ve açık 28, Kuveyt az bulutlu ve açık 34, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 27 derece. Riyad az bulutlu ve açık 32, Şam az bulutlu ve açık 20, Tahran az bulutlu ve açık 30, Taşkent az bulutlu ve açık 26, Tiflis az bulutlu ve açık 21, Tokyo parçalı bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Melbourne parçalı bulutlu 10, Montreal parçalı bulutlu 21, Sydney parçalı bulutlu 8, New York ve Washington parçalı bulutlu 22, Cezayir ve Kahire az bulutlu ve açık 24 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga ve Gümülcine parçalı bulutlu 17, Frankfurt gök gürültülü, sağanak yağışlı 19, Kırcaali parçalı bulutlu 16, Köln gök gürültülü, sağanak yağışlı 16, Komrat parçalı bulutlu 18, Köstence parçalı bulutlu 20 derece. Münih gök gürültülü, sağanak yağışlı 17, Selanik parçalı bulutlu 20, Şumlu parçalı bulutlu 18, Podgorica gök gürültülü, sağanak yağışlı 23 derece. Köstence parçalı bulutlu 20 derece. Münih gök gürültülü, sağanak yağışlı 17, Selanik parçalı bulutlu 20, Şumlu parçalı bulutlu 18, Podgorica gök gürültülü, sağanak yağışlı 23 derece. Taraklia, Valkaneş ve Zenitsa

0: Beni aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus, teknik masada Fatih Budak. Yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaslan. Bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyenlerimiz, bu hafta konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz. Hocam hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Siz?
1: Sizi yoruyoruz biz buraya, vaktinizi ayırıp geliyorsunuz.
2: Benim için yorgunluk değil, keyif bu. Hani
1: çok
2: yararlı olabilirse ne mutlu bize.
1: Çok güzel ve önemli başlıklardan bahsettik geçmiş günlerde. Bugün yine çok önemli bir konu. Pestisitlerden bahsedeceğiz. Vaktimiz kalırsa civa ve kömürle ilgili bir dolu malzemeler çıktı. Evet. Değinebilirsek bir de onlara değineceğiz. Öncelikle dinleyenlerimiz hocam sizi tanısın, bize kendinizi tanıtır mısınız?
2: Teşekkür ederim. Benim adım Cavit Işık Yavuz, tıp doktoruyum. Halk sağlığı ve çevre sağlığı uzmanıyım. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda çalışıyorum. Daha çok koruyucu hekimlikle, hani bireyleri, insanları, toplumu nasıl koruruz? Koruyucu hekimlik önlemlerine nasıl alırız? Nasıl alınmalı? Biz bunlarla daha çok ilgileniyoruz.
1: Evet.
2: Amacımız da kişileri hastalanmadan, hastalık etkenlerinden olabildiğince korumaya çalışmak.
1: Tabii. Tedavi etmek daha pahalı, korumak daha
2: tabii,
1: ucuz.
2: Tabii.
1: Hem de her şeyin başında, suyun başında bir şeyleri engellemek en büyük yarar.
2: Tabii. Yani hani bunun benzetmesini şöyle yapabiliriz. İshalli suyla bulaşan bir mikroptan ishal olursanız, İseli tedavi edebiliriz ama bizim derdimiz suyu kirletmemek. Yani su o mikropla kirlenmesin. Çünkü aynı anda birçok insanı hasta eder ve bunun hem kişiye olan eziyeti fazla olur hem maliyeti fazla olur. O yüzden biz suyu kirlenmesin diye uğraşıyoruz.
1: Evet.
2: Tedavi etmek de önemli ama suyu kirletmezsek zaten insanlar hasta olmaz.
1: Bu çok böyle basitmiş gibi görünüyor ama işin ucu o kadar tehlikeli yerlere
2: çok
1: dayanıyor
2: zor,
1: ki.
2: Tabii.
1: Önce sorayım hocam, pestisit dedik ama bu pestisit nedir? Dinleyenlerimiz pestisitten ne anlayacak?
2: Evet, bilmediğimiz yabancı
1: evet,
2: bir sözcük. Nedir bu
1: evet,
2: pestisit? Duyduğumuzda da hani bilenlerin de korktuğu bir sözcük. Şimdi pestisit aslında bizim böcekleri, haşereleri öldürmek için kullandığımız kimyasal maddelerin genel adıdır. Bunlar bir grup kimyasal maddedir. Halk arasında haşere ilacı diye bilinir. Böcek ilacı diye bilinir. Ama bu ilaç lafını biz sevmeyiz. Çünkü ilaç iyileştirici bir şeydir. Bunlar o böcekleri öldürür ama bütün canlılara zarar veren kimyasal maddelerdir. O yüzden pek ilaç lafını kullanmayı sevmiyoruz. Bunlar bir grup kimyasal madde. Böcek, haşere, zararlı olduğu düşünülen canlıları öldüren kimyasal maddeler bunlar.
1: Bu pozitif etkisi.
2: Yani şöyle, evet, insanlar açısından pozitif etkisi.
1: Evet.
2: Çünkü evdeki böceğin çeşitli sağlık zararları vesaireleri oluyor. Ama bunlar sadece evlerimizde değil, çok geniş bir alanda kullanılıyor. Ve bunlar tarım ilacı olarak da biliniyor. Bir grup bu ilacın mesela yabani ot öldürenleri de var. Ona da herbisit deniyor. İşte kemirgen, fare vesaireleri öldürenler de var. Onların da başka başka isimleri var. Ama pestisit deyince biz bunların genel adı olarak kullanıyoruz. Özellikle de tarımda, gıda üretiminde kullanılan bazı türleri hani böceklenmesin diye, işte örneğin bir domates yetiştirirken o domatese gelen böcekleri öldürmek için bir grup kimyasal madde kullanılıyor. İşte bu pestisit dediğimiz kimyasal maddeler bu grup kimyasal maddeler.
1: İyiymiş de diyoruz hocam. Bunun insana ne gibi bir zararı olabilir? Ta şimdi diyorsunuz böcek öldürüyor. Ne güzel. İyi. Ama
2: evet,
1: bu kadar tehlikesi de var. Hangi canlıları kaplıyor? Ucunda bucağında ne gibi sorunlar getiriyor?
2: Çok sorun getiriyor. İnsan sağlığı açısından da, çevre açısından da. Bunların bazıları çok tehlikeli kimyasal maddeler. Yani bir defa şunu unutmayalım. Bunlar grup grup. hani bütün bu pestisit dediğimiz kimyasal maddeler çok çeşitli gruplara ayrılıyor. Bunların bir kısmı çok tehlikeli kimyasal maddeler. İnsan sağlığı açısından ve dikkatle izlenmesi gerekiyor. Şimdi bunlar evde böcek ilacı kullanırken de önemli. Kullanıldığında bir defa kullanan kişiyi etkiliyorlar. Yani siz evinizde bu böcek ilaçlarını kendiniz kullanırsanız kendiniz de etkilenebilirsiniz. Dikkat ederseniz evimiz bu böcek ilaçlarıyla ilaçlandığında ne oluyor? Bir süre havalandırmak gerekiyor. İlaçladığınız yere bir süre girmemeniz gerekiyor. Ya da zaman zaman parklarda, bahçelerde görmüşüzdür. Örneğin oradaki çimler ilaçlandığında, o kimyasal maddeler döküldüğünde bir tabela koyuyorlar bazen oraya. Buraya şu saate kadar girmeyin diye. Hani oralarla temas etmememiz gerekiyor.
1: Evet, solumamızı istemiyorlar o halde, evet, haklı olarak. Evet.
2: Ya da siz bu işte çalışıyorsanız özel maske kullanmanız gerekiyor. Kendinizi korumanız gerekiyor. Bunun derinize temas etmemesi gerekiyor. Solumamanız gerekiyor. Gözünüze kaçmaması gerekiyor. Bir grup önlemler gerekiyor doğrudan eğer kullanıyorsanız. Bunun dışında gıdalarda kullanılıyorsa biz gıdalarla da bunları alabiliyoruz. Bir de böyle bir yanı var bizim için.
1: Tabii şimdi böceklenmesin diye domatesi ilaçlıyor veya işte ne bileyim içine kurt girmesin, güzel büyüsün diye. Onu biz nasıl yiyoruz?
2: Orada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Hani birincisi şu, hani bu iş bu kadar denetimsiz mi diye düşünebilir dinleyenlerimiz. Denetimsiz değil. Örneğin gıdalarda kullanılacak bu ilaçlarla ilgili düzenlemeler var. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın getirdiği düzenlemeler var. Onlar çeşitli denetimler yapıyorlar, laboratuvarda analizler yapıyorlar. Bunların belli seviyeleri aşmaması gerekiyor. Belli ilaçların kullanılmaması gerekiyor. Daha doğrusu ilaç dediğimiz bu kimyasal maddelerin kullanılmaması gerekiyor. Ve bu gıdaların üretiminde kullanıldıysa onlar tarladan alındıktan, bahçeden alındıktan sonra sofraya gelene kadar belli bir süre geçmiş olması gerekiyor. Eğer bu belli süre geçmezse bu gıdalarda yüksek düzeyde bulunabiliyor ve biz onları vücudumuza yiyerek alabiliyoruz.
1: Eyvah, büyük tehlike.
2: Büyük tehlike tabii. Evet. Bu nedenle de mesela denetimlerin çok iyi yapılması gerekiyor. Üreticilerin bilinçli olması gerekiyor. Birçok faktör söz konusu. Bu maddelerin bir kısmı oldukça tehlikeli, hatta kanserojen maddeler. Vücudumuza aldığımızda, bir de her gün tükettiğimizi ya da sık sık bu gıdaları tükettiğimizi düşünürsek bunları sürekli olarak vücudumuza alabiliyoruz. Bunlar bazı organlarımızda hasara yol açabiliyor. Kanser yapabiliyor. Vücutta hormon benzeri etki gösterebiliyor bunlar. Yani o kadar tehlikeli olanları var ki hormon benzeri etki gösteriyor. İşte hormon gibi davranıp bazı hormonal etkilere yol açıyorlar. Bu nedenle işte bunlara kalıcı organik kimyasallar da deniyor. Özellikle son 30-40 yılın en tehlikeli maddeleri arasında gösteriliyor. Bu nedenle de özellikle gıdalarda kullanımına çok dikkat etmek gerekiyor ve bunların çok ciddi bir şekilde denetlenip kontrol altında bulundurulması gerekiyor. Bu grup kullanılan bir kısım kimyasal madde, örneğin bir sebzeyi, meyveyi tüketmeden suda beklettiğinizde miktarı azalıyor. Yani diyelim meyve, elmayı düşünün. Elma büyüyene kadar bazen çok çeşitli kimyasal maddeler kullanılmış olabiliyor. Defalarca ilaçlama yapılabiliyor. Çünkü o elma büyürken onun böceklenmesine neden olan bir sürü böcek türü var. Hani bu kimyasal maddeyi kullanıyorsunuz, bir süre sonra bir tane daha kullanmanız gerekiyor bir başka böcek türü için. Ya da işte o bitkinin hastalığı için. Bir bakıyorsunuz bir elma büyüyene kadar çok sayıda ilaçlanmış ve ilaçladığınız zamana bağlı olarak, yoğunluğa bağlı olarak kullandığınız o kimyasal madde elmanın içine geçebiliyor.
1: Evet.
2: Bunları tüketmeden bir süre suda bekletmek bunların bazılarının miktarının azalmasına faydası oluyor mesela. Yani elmayı diyelim yemeden bir yarım saat suda beklettiğinizde, sonra durulayarak onu tükettiğinizde bu pestisit dediğimiz kimyasalların bir kısmı azalmış olabilir ama bir kısmı azalmıyor. İşte burada bu sebze ve meyvelerin üretiminde denetim çok önemli. Bu da işte çiftçinin bilinçli olması, yetiştiricinin bilinçli olması, işte sırf ekonomik kaygılar nedeniyle bunları yoğun kullanmaması. Bunlar daldan kopartıldıktan sonra, çünkü zaman geçtikçe düzeyleri azalıyor, sofraya gelene kadar belli bir süre geçmesi vesaire gibi faktörler söz konusu.
1: Evet hocam, ben bir yerde okumuştum. Bu ilaçlama yapılınca yalnızca meyve veya o ağaç ilaçlanmıyor. Aynı zamanda bu ilaçlar oradaki toprağa da dökülüyor. Toprağa döküldüğü zaman toprak kendini temizleyemediği için ne yapıyor? Toprak kirliliği başlıyor. Tabii. Toprak kirliliği çok daha tehlikeli diyorlar. Çünkü toprağı temizlemek o kadar zor ki poşur poşur suyla yıkamanız, çitilemeniz gerekiyormuş. Zaten suyumuz az diyorlar. Kesinlikle. Toprağı yıkamak, toprağı temizlemek, işte bu bitkisel ilaçlardan, diğer tüm yaptığınız temizlemelerden milyon kat daha zor diyorlar. Toprak da bir de sürekli kullanmanız gereken bir şey. Onun için hani üretici ya da bu bitki ile çiftçilikle uğraşanlara bilgi vermek adına, tekrar toprağınızdan verim almanız imkansızlaşıyor. Toprağınız ölüyor diyorlar. Ben çok üzülmüştüm bunu dinlediğimde. Sizinle tekrar bu konularda konuşmak da büyük şans hepimiz için. Özellikle konuyla ilgisi olanlar için. Hakikaten hiç aklınıza gelmedik. Bilgiler alabiliyoruz konuklarımızdan. Şu anlattıklarınız, işte ne bileyim, siz mesela reçete yazarken hastalara kiloyla orantılı bir doz yazıyorsunuz. İlaçların da herhalde benzer şekilde kullanılması en mantıklısı, değil mi?
2: Kesinlikle öyle. Hani sonuçta bu daha çok ziraat mühendislerinin alanı. Hani onlar bu iş nasıl doğru kullanılır, nasıl uygun şekilde kullanılır, sofraya gelene kadar hangi önlemleri almak gerekir, bu onların alanı. Ama sağlık açısından bunların uygulanması gerçekten çok çok önemli. Bunları doğru uygulamalar şeklinde yapmazsanız gerçekten bedeli sağlık açısından kötü oluyor.
1: Evet.
2: Dediğiniz nokta çok önemli. Bir çiftçi kendi bahçesine, tarlasına kullandığında yan tarlaya, yan bahçeye suya da karışıyor. Bunu da unutmayalım. Toprağa karıştığı gibi etrafta mesela bir su kaynağı varsa, bu pestisitler toprağın içerisinden yeraltı sularına da sızabiliyor.
1: Ve taşınıyor başka yerlere.
2: Taşınıyor. Evet. Hatta o su içiliyorsa içme suyu olarak kullanılabiliyor. Evet. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı mesela sularda bunları analiz ederek içtiğimiz suda pestisit var mı yok mu kontrol ediyor. Yönetmeliklerde bunların sınırları var. O sınırları aşmış mı, aşmamış mı? Hatta bazılarında var mı yok mu diye analizler yapılıyor. Dolayısıyla sadece gıdada değil, suyumuzu, toprağımızı da bunlar kirletiyorlar ve bu suları biz içebiliyoruz, tüketebiliyoruz. Bunu da hani unutmayalım. Ve etraftaki sebze meyvelere de bulaşıyor.
1: Tabii o sularla sulanan, değil mi? İlaçlı suyla onu bir de suluyoruz.
2: Hem de yani o gün ilaçlama yaptığınız gün uçuşan bu kimyasal maddeler, bunlar çoğunlukla spreyleme şeklinde kullanılıyor bitkilerde. Kullanılan malzemenin türüne göre değişiyor. Gidiyor yan bahçedeki sebzeye geçiyor, meyveye geçiyor. Oralardan da siz tüketerek alabiliyorsunuz.
1: Hocam bu pestisit diyoruz ama bu tabii ilaçların diyeyim.
2: Kimyasalları diye.
1: İlk çıkışları nasıl? Yani nereden çıkmış, kim icat etmiş, hani nasıl kullanılmaya başlamış?
2: Şöyle.
1: Biz eskiden DDT diye bir şey duyardık, evet, büyüklerimizden, evet, köyde yaşayanlardan. Sonrasında ama o kadar hızlı büyüdü ki her şey, o kadar hızlı gelişti ki nereden çıktı bilemedik.
2: Hikayesi uzun aslında.
1: Evet.
2: Çıkış noktası tarımdaki verimliliği arttırmak. Çünkü hani bakıyorlar, tarımsal ürün yetiştirmekte büyük bir zayiat yaşanıyor. İşte bu hastalıklar nedeniyle, böcekler nedeniyle, kimya sektöründeki gelişmelerle bulunan bu kimyasal maddelerin, fark ediyorlar ki bu tarımsal verimi ciddi düzeyde arttırdığını fark ediyorlar. Ve bu bir reform, devrim olarak sunuluyor bu ilaçlar kullanıma girdiğinde. Yani eskiden bir tarlada 15 kilo işte patates diyelim alırken, bu ilaçlarla bir bakıyorlar ki 3 katına 5 katına çıkmış. Ve inanılmaz yoğun bir kullanım başlıyor. Hatırlarsanız, şimdi artık çok öyle dumanlı ilaçlama yapılmıyor. Eskiden çocuklar olarak biz o dumanlama ilaçlarının peşinden koşardık. O beyaz dumanlı kimyasal maddelerin peşinden koşmayı çok severdik. O kadar zararlı ki o. Mesela DDT bunun en önemli örneğidir. DDT o kadar çok yoğun kullanılmış ki ev ilaçlamada, işte bitki ilaçlamada, etraf ilaçlamada bir süre sonra doğumsal anomalilere yol açtı, yani sakat doğumlara yol açtı, düşüklere yol açtı gösterilmiş ve yasaklandı Dünya Sağlık Örgütü tarafından DDT.
1: Eskiden her şeye kullanılırmış hocam.
2: Her şeye kullanılırdı.
1: Köyde büyük evet. anlatmıştı. Tabii. Bit için kafamıza sürerdik evet. bunu diyor. Bir şey yoktu ki kızım
2: şimdi
1: diyor.
2: Şimdi tam onu söyleyecektim. Fotoğraflar evet. var. Okullarda bitle mücadele için öğrencilerin kafasını DDT ile ilaçlama yapılırmış.
1: Evet.
2: Ama o kadar zararlı ki sonradan fark edilince bu kadar zararlı DDT yasaklandı. Sıtma mücadelesinde çok etkin bir ilaçtı. Dünya Sağlık Örgütü yasakladı.
1: İşte yararının zararının tabii. karşılaştırılıp çok daha fazla zarar verdiği
2: evet.
1: fark edilmesi de herhalde evet. zaman alıyor.
2: Kesinlikle zaman alıyor. Özellikle tarımdaki bu etkisi nedeniyle aşırı yoğun kullanımı zararlı etkilerini 10 yıllar sonra gösterince sınırlandırılmaya başlandı. Şimdi artık pestisitler her ülkede belli düzenlemelere tabi. Her pestisit, her bu tarım ilacı dediğimiz işte böcek kimyasalları her yerde öyle herkes istediği gibi kullanamıyor. Bir ülkede kullanacak olanlar belirli, yasaklanmış olanları var. Ancak kaçak yollarla giriyor ne yazık ki. Kullanılıyor. Hani bu tohumlara etkisi, ürün almaktaki etkisi hala daha önemli bir etki olarak kullanılıyor. Hatta bazı araştırmalar şunu gösteriyor. Bir sebzede, bir meyvede onlarca bu kimyasal maddenin kalıntısının olduğunu gösteriyor. Bir de şöyle bir şey var. Aslında biz bu böcek zararlılarıyla, hani bu gıdalarda, tarım ürünlerindeki zararlılarla öteden beri mücadele etmişiz. Ama biyolojik yöntemlerle etmişiz. Kimyasallarla etmemişiz. O domatesi böceklendiren şeyi işte başka şeylerle önlemeye çalışmışız. Daha doğal yöntemler kullanmışız. Ama bu kimyasal maddeler işin içine girince onları bırakmışız. Tamamen bunlarla mücadeleye girmişiz. O da kimyasal düzeyleri fazlasıyla arttırmış.
1: Bu kadar hani zararlarını gördükten sonra belki daha böyle zararsız savaşma, baş etme yöntemleri inşallah gelişir de.
2: Tabii. Bunları evet. aslında kullanıyor çiftçilerimiz. Biliyor. Bunları tekrar kullanmak. Biliyorsunuz artık doğal ürünler daha çok tercih edilen. Hani tırnak içinde organik diye satılan evet. ürünler daha çok tercih ediliyor. Ama gerçekten organiğin ne olduğu konusunda da bir kafa karışıklığı var.
1: Şimdi köyde diyelim domates yetişiyor. Organik diye getiriyor ama o da böceklenmesin diye ona da ilaç sıkılmıyor mu? Mutlaka sıkılıyordur da.
2: Sıkılıyor hani... olabilir. Gerçek bir organik gıda dediğimiz şey Tarım Bakanlığı'ndan organik gıda sertifikası alan şey aslında. Bir de şöyle bir şey var. Biraz önce konuştuk. Ben bahçemde ilaç kullanmıyorum. Domates yetiştiriyorum. Ama yandaki çiftçi tarım ilacı kullanıyor. O bir şekilde benim bahçemdeki ürünü de etkiliyor.
1: Tabii yani azıcık rüzgar esse değil mi hocam? O tarafa da
2: organik
1: geçer.
2: Ürün, doğal ürün meselesi biraz karışık konular. Yani ne kadar iyi denetlendiğiyle ilişkili, ne kadar iyi bakıldığıyla ilişkili bir mesele. Bir de şöyle bir nokta var. Giderek biz yerel tohumlarımızı bırakıp hibrit tohum dediğimiz endüstriyel tohumlara geçiyoruz. Mesela bunun en güzel örneği Türkiye'de Siyez buğdayıdır. Siyez buğdayı bu toprakların buğdayı. 10 bin yıllık tohum. Ama onun yerine yurt dışından ithal ettiğimiz bir buğday tohumunu düşünün. İşte bu hibrit tohumlar.
1: Buna niye ihtiyaç duyduk ve ülkemizde şu an ne durumdayız diye sorayım.
2: İşte ülkemizde tarımda dışa bağımlıyız. Niye ihtiyaç duyuluyor? Yine verim meselesiyle ihtiyaç duyuluyor. Bu hibrit tohumlar verimi daha yüksek, daha fazla ürün alınıyor. Ama bu hibrit tohumlarda sürekli pestisit kullanmanız gerekiyor. Çünkü onlar hem bu topraklara ait olmadığı için, dışarıdan geldiği için çabuk böcekleniyor, hastalanıyor. Bu hibrit tohum kullanımı da pestisit kullanımını arttırmış vaziyette.
1: Yani dışarının tohumunu getirdiğimizde hastalıklarını da getiriyoruz. Hastalıklarını getirdiğimiz için onların ilaçlarını da almak zorunda kalıyoruz.
2: Bir kısır döngüye giriyoruz.
1: Dolayısıyla onu yediğimiz için bizlerde de işte immünolojik, dermal, biyokimyasal, mutajenik aklınıza ne gelirse her evet. türlü etki onlar geçsin diye onların yine ilaçlarını alıyoruz. ve çığ gibi büyüyen bir negatife eğil.
2: Kısır döngüye girmiş oluyoruz. Ve hibrit tohumlar dediğimiz tohumlar, şunu unutmayalım. Onlar aslında bize hani tohumluk üründe vermiyorlar. Şimdi iyi kötü dinleyicilerimiz de bilirler. Ne yapılırdı eskiden? Bir ürün yetiştirildiğinde biraz tohumluk ayrılırdı. Bir sonraki senenin tohumu olarak ayrılır. Evet. Ve onlar ekilir, tekrar ürün elde edilir. Hibrit tohumlarda yok öyle bir şey. Her seferinde yeniden almak zorundasınız.
1: Çünkü tohum vermiyor.
2: Evet, tohum vermiyor. Bu nedenle hani bunlar yapısı değişmiş tohumlar. Tohum vermediği için siz ekim için tohum ayıramadığınız için hep bu hibrit tohumu almak zorunda kalıyorsunuz.
1: O zaman kendi tohumlarımızı daha çok çoğaltmak için neler yapmak lazım? Onunla ilgili devletin değil
2: Tabii.
1: mi? Teşvik edici
2: hem teşvik
1: çalışma
2: edici,
1: yapması lazım.
2: Hem bizim tercih etmemiz lazım. Kendi yerel tohumlarımızı tercih. Çünkü çiftçi de bunu üretmemeye başlıyor bir süre sonra. Yerel tohumu alan yok, tüketen yok. Ne yapıyor mecburen? Hibrit tohuma yöneliyor. Bizim yerel tohumlarımıza, yerel ürünlerimize sahip çıkmamız lazım.
1: Evet, o zaman tüketici olarak bizlerin yerli ürünlere yönelmemiz, çiftçinin de kendisinin kendi tohumluğunu ayırıp aynı döngüyü tekrar geleneksel yöntemlere taşıması.
2: Kesinlikle öyle. Devletin teşvik etmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten bu pestisit kullanımı biraz önce saydığınız gibi bağışıklık sistemimizi olumsuz etkiliyor. Hormonal sistemimizi olumsuz etkiliyor. İşte farklı beslenme sorunlarına yol açıyor. Birçok olumsuz sağlık etkisi gösterilmiş.
1: Evet. Gelirimizin büyük bir bölümünü de bunlardan doğan hastalıklarla tedaviye bu defa ayırmak zorunda kalıyoruz. Ülke geneline yaydığınızda çok korkunç rakamlar ortaya çıkıyor.
2: Kesinlikle öyle. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bunlar olumsuz sağlık etkisi ortaya çıktığında bunların pestisitle ilişkili olduğu da çok kolay ortaya konamıyor. Yani bunu aklınıza getirmeniz lazım, analiz etmeniz lazım. Çok yüksek analizler, maliyetli analizler bunlar. Hani bu diyelim hastalandık, bağışıklık sistemimizde bir sorun çıktı. Kimsenin aklına şu gelmiyor, yediğimiz gıdalardaki pestisitler nedeniyle Tabii. oluşmuş mudur bu diye akla da getirmiyoruz.
1: Tabii bünyemiz zayıflıyor, bağışıklık sistemimiz zayıf. Bunları da yiyince hemen hasta oluyoruz.
2: Ve önceki programlarda konuştuğumuz etkilerle beraber düşündüğümüzde şöyle düşünün. Soluduğumuz hava kirli, yediğimiz gıdalarda bu kimyasal maddeler aslında olmamasını bekliyoruz ama bir şekilde oluyorlar. İçtiğimiz su aynı şekilde. Stresli bir hayatımız var. Bütün bunlar bir araya geldiğinde beslenmemize evet. dikkat etmiyoruz. Yüksek kalorili gıdalar tüketiyoruz, egzersiz yapmıyoruz.
1: Evet.
2: Sigara içiyoruz. Bütün bunların hepsi bir araya geldiğinde de tabii hastalık ortaya çıkar.
1: Sağlıklı kalmak imkansızlaşıyor
2: evet.
1: neredeyse
2: evet.
1: değil mi?
2: Evet. Bunlara dikkat etmemiz, bunlardan korunmamız, aktif bir hayatımızın olması, beslenmeye dikkat etmemiz, sigara içmememiz, hani bunlarla da moralimizi bozmayalım. Bunlar baş edilebilir şeyler.
1: Evet.
2: Biz kendi üstümüze düşeni yapacağız. İşte bakanlıklar, devlet kurumları denetimlerini yapacaklar. İşte çiftçiye teşvik verilerek bunları daha az kullanmasına yönelik denetimler sıklanacak. Hepsi birbirinin parçası ve bir bütün.
1: Evet. Ben de tekrar etmek istiyorum. Bizler de bu ürünleri satın alan kişiler olarak kendi yerli ürünlerimize yönelip kendi çiftçimizi destekleyeceğiz. Bu da işin püf noktalarından
2: tabii,
1: birisi herhalde.
2: Tabii, kesinlikle.
1: Evet. Hocam ben hemen bu son zamanlarda kömür çok kullanılıyor. Aktif kömür diyor işte. Bunun artı yanları var, eksi yanları var. Bu araştırmalar da yapılmış. Bunlar ne kadar güvenilirli? Bu kömür artık kozmetiğe bile girmiş hocam. Kremler yapılıyor, cilt maskeleri yapılıyor. Hiç biz kömürü böyle bilmezdik. Meğer bu kömürün hapı da varmış, içiliyormuş da. Bu nedir hocam? Bunu sizden dinleyelim.
2: Şimdi şöyle, hani kömür mevzusu çok derin mevzu aslına bakarsanız ve hayatımızın birçok alanında kullanılıyor. Başta ısınma ve enerji elde etmek için. Bunu kullanıyoruz. Isınma için kömür yaktığımızda ya da elektrik elde etmek için işte kömürlü termik santrallerinde kömür yaktığımızda bu kömür yakıldığında kömürün tipine bağlı olarak bir sürü kirletici gaz atmosfere yayılıyor. Ve bu gazlar dönüyor, dolaşıyor, toprağa, suya karışıyorlar ve başka başka maddelere dönüşüyorlar. Yine bir önceki programımızda konuşmuştuk, asit yağmuru haline dönüşüyorlar. Çünkü kükürt dioksit yayılıyor. Evet. Ve civa gibi ağır metallere dönüşüyorlar.
1: Evet.
2: Suya karışıp balıklara geçiyorlar ve gıda zincirine giriyorlar. Yine aynı şekilde kozmetiklerde vesairede bu kömürden elde edilen bazı değişik petrol türevi maddeler kullanılıyor ve biz onu derimize sürdüğümüzde az da olsa, düşük miktarda da olsa vücudumuza giriyor ve içerisindeki bu maddeler çeşitli reaksiyonlara yol açabiliyorlar. Bunlar arasında mesela bahsettiğimiz civanın da çok önemli etkileri var. Bazı kozmetik ürünlerde civa da var.
1: Halbuki civa çok ağır tehlikeli.
2: Çok tehlikeli ve kullanılan civa türüne bağlı olarak da çok olumsuz sağlık sıkıntılarına yol açıyor. Civayı evlerimizde de kullanıyoruz. Biliyorsunuz termometrelerin
1: evet,
2: içerisinde
1: çok masum hani.
2: Civa vardır.
1: Evet.
2: Ama işte o termometrenin içindeki civa kırıldığı zaman buhar halinde soluyup çok ciddi, hatta bazen akut zehirlenme noktasına varan etkilere de yol açabilir.
1: O küçücük, çok evet. Azıcık bir şey olur onun içinde halbuki.
2: Miktara bağlı olarak etki değişiyor. Çok düşük miktarda çok aşırı etkilenmiyoruz ama o termometre eğer kırılırsa, etrafa saçılırsa çok büyük tehlike.
1: Ki saçılıyor da çünkü civayı tutmak mümkün değil.
2: Mümkün değil. O işte biz ona metalik civa diyoruz. Termometrenin içerisindeki akışkan civa ortama yayıldığında temizlenmesi de çok güç ve zehirlenmeye yol açabiliyor. Bir tanesi bu. Şimdi bir tane civa türü biraz önce bahsettiğimiz suya karıştığında balıklara geçen ve bizim balık yiyerek aldığımız civa. Bu da özellikle hamilelerde çok riskli. Çünkü doğacak çocukta gelişim problemlerine yol açabiliyor.
1: Genetik dizilimleri bozulabilir değil mi?
2: Genetik dizilimden ziyade gelişimleri, beyin gelişimi, santral sinir sistemi gelişimi,
1: anormal
2: konuşma güçlüğü.
1: Anormal doğumlar olabilir mi hocam?
2: Tabii.
1: Evet.
2: Olabilir, az da olsa olabilir. Konuşma güçlüğü, işitme problemleri çocukta oluşabiliyor. Bu başka bir tehlikeli civa türü. Kozmetiklerde var. Özellikle beyazlatıcı kremlerde, cilt beyazlatıcı, leke giderici diye satılan kremlerde civa bulunabilir. Hepsinde vardır diye bir şey söz konusu değil tabii.
1: Ama içine konuluyor diyorsunuz.
2: Konulabilir.
1: Evet.
2: Etiket bilgilerine bakmak lazım. Bazen etiket bilgilerinde de bu olmuyor. Rimellerde civa olabiliyor. Ne kadar enteresan değil mi?
1: Çok enteresan
2: evet.
1: Hocam.
2: Bazı göz temizleyici makyaj malzemelerinde civa bulunabiliyor.
1: Enteresan.
2: Evet. Bunun da katılmasının değişik sebepleri var. Bir kısmı mikrop hani üremesin diye. Bir kısmı o maddenin kıvamıyla ilişkili.
1: Dayanıklı
2: çeşitli
1: olsun diye.
2: Çeşitli şeyler.
1: Belki, evet.
2: Evet. Dolayısıyla kozmetiklerde başka maddeler de bulunabiliyor. Biz kozmetik alırken mesela bunun en popüler olanı alüminyumdur. Özellikle deodorantlarda hani koltuk altı kullanılan deodorantların bir kısmında alüminyum vardır ve koltuk altlarından yoğun olarak emilir. Dikkat ederseniz bazı kozmetiklerde alüminyum içermez diye özellikle yazıyor.
1: Evet.
2: İşte alüminyum da bir ağır metal mesela. Dolayısıyla bir kozmetik ürün alırken mutlaka etiketine bakalım. Etiketinde hangi kimyasal maddeler var onları araştıralım. Hani bunlara da dikkat edelim. Bazı kozmetik ürünler civa içerebiliyor gerçekten. Kömürden çıktık civaya geldik gördüğünüz gibi.
1: Zaten o hepsi iç içe geçmişti hocam. Evet. Onları hep konuşacaktık.
2: Pestisitlerde bu kadar, de bu arada civa
1: evet,
2: bulunabiliyor.
1: Bu kadar hani hayatımızda kirlilik varken ki her şeyde var. Bakın rimelde var, kremde var. Yani yok yok sağlıklı kalmak hakikaten çok zor. Bunun için savaşıyoruz gibi bir hava oluşuyor neredeyse.
2: Biraz öyle ama şunu unutmayalım. Hani bu bunlara maruz kalıyoruz ama doz burada çok önemli. Ne kadar miktar alıyoruz çok önemli. Hani bu kozmetikleri her gün kullanmıyorsak ya da yoğun olarak kullanmıyorsak, tabii hepsinin içinde civa olacak diye bir şey de yok. Bunu da unutmayalım. Ben hep şunu söylerim. Panik olmayalım, akıllı olalım. Yani
1: bilinçli olalım.
2: Panik olmaya gerek yok
1: evet.
2: Ama bilinçli ve akıllı olalım. Her halükarda çeşitli çevresel kirleticiler alabiliriz ama aldığımız doz önemlidir. Her seferinde de her yerden alacağız diye bir şey de söz konusu değildir ama kendimizi korumayı öğrenelim.
1: O zaman özellikle bu son zamanlarda kozmetikte yaygın kullanılan malzemeleri alırken içinde civa var mı yok mu varsa uzak duracağız.
2: Dikkat edelim.
1: Olabildiğince.
2: Evet, olabildiğince
1: hani
2: uzak
1: adına
2: durmaya çalışalım.
1: Çünkü bu malzemelerin, ürünlerin girmediği yer yok yani.
2: Yer yok ama bu bu aşırı büyük bir risk de oluşturmuyor. Bunu da unutmayalım. Yani sonuçta kozmetikle vücudumuza giren cıva da öyle çok yüksek miktarlarda cıva olmayabilir. Hani bu konuda öyle aşırı panik olmaya da gerek yok ama dikkatli ve temkinli olmak.
1: Şöyle yani hocam yok. Azar azar kullanıyoruz ya bu yıllar içinde sürekli yaptığınız tabii, azar azar tabii. miktarlar bir şekilde bir hasar veriyordu
2: tabii,
1: yani.
2: Düşük miktarda da olsa bir şekilde vücudunuzda bir etki ortaya evet. çıkartabiliyor.
1: Evet hocam vaktimizi yine doldurduk. Çok seri geçiyor zaman. Çok güzel bilgiler öğreniyoruz. Ben de can kulağıyla dinliyorum sizi. Bilmediğim bir sürü de şey öğreniyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Ama bu arada bir bakıyorum ki 5 dakika kalmış, 3 dakika kalmış.
2: Zaman hızlı geçiyor. Keyifli evet, sohbet olunca.
1: Tabii, geçmesini istiyorum ama süremizin de sonuna geldik. Çok hoş bir sohbetti. Çok, teşekkür ediyorum.
2: Ben çok teşekkür ederim. Dinleyenlere de saygılar sunarım.
1: Ayaklarınıza sağlık. Vaktinizi ayırıp geldiğiniz için hocam. Değerli dinleyenlerimiz bir şifa niyetinin daha sonuna geldik. Bu hafta Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı'ndan doçent doktor Cavit Işık Yavuz hocamız bizimle beraberdi. Pestisit, cıva ve kömürle ilgili çok güzel başlıklar sundu bize. Sağ olsunlar.
2: Sağ olun.
1: Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
0: Şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.

0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 15-30, Bilecik 15-25, Bursa 15-27, Çanakkale 18-31, Edirne 15-31 derece. İstanbul 17-26, Kırklareli 15-29, Yalova 18-26, Sakarya 17-29, Kocaeli ve Tekirdağ 17-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 13-25, Aydın 18-35, Denizli 18-31, Kütahya 12-23 derece. İzmir 20-33, Manisa 18-32, Muğla 15-32, Uşak 11-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Mersin hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 23-33, Antalya 25-37, Burdur 14-29, Hatay 22-31 derece. Isparta 13-28, Mersin 26-32, Kahramanmaraş ve Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Karaman hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Niğde 13-25, Eskişehir 15-24, Ankara ve Çankırı 14-24, Karaman 14-26 derece. Kayseri 13-26, Nevşehir 13-24, Kırıkkale ve Konya 15-25, Yozgat 12-23, Kırşehir ve Sivas 14-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bartın ve Düzce 17-27, Bolu 13-23, Kastamonu 13-22, Karabük 16-23, Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bayburt hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 17-26, Artvin 20-26, Bayburt 13-28, Çorum 14-23 derece. Giresun ve Ordu 21-26, Gümüşhane 15-24 derece. Rize 23-27, Samsun 19-26, Tokat 17-24, Sinop 19-29, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Erzincan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 15-34, Ardahan 10-30, Bingöl 18-31 derece. Bitlis 15-27, Elazığ 18-32, Erzincan 18-30, Erzurum 12-28 derece. Hakkari 18-32, Iğdır 23-38, Kars 12-30, Malatya 17-33 derece. Muş 18-32, Tunceli 16-33, Şırnak 24-34, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Adıyaman 23-34, Batman 19-37, Gaziantep 21-32, Diyarbakır 19-36 derece. Kilis 21-33, Mardin 23-32, Şanlıurfa 24-35 ve Siirt 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar yine 2 ila 3 metre. Fırtına beklenmiyor, rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 1,5 metre. Hava çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Güneyinde kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısındaysa 1,5 ila 2,5 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek.
Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına görülecek. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 3 ila 4 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızın vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadesine yer verdi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı. AFAD, meteorolojik uyarı verilen illerde ilgili kurum ve kuruluşlarda toplam 18.705 personelle 8.696 aracın 7/24 esasına göre görev yaptığını ve bu kapsamda ulaştırılan 514 ihbarın tamamına Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde müdahale edildiğini açıkladı. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle cumartesi gününün ardından pazar günü de denize girilmesine izin verilmeyecek. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Yenbu ve Cazan bölgelerinde yer alan milli petrol şirketi Aramco'ya ait tesisleri füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda belirlenen güzergahın dışında izinsiz geçmeye çalışan 4 gemiye uyarı ateşi açtığı ve gemilerin rotalarını değiştirdiği bildirildi. İsrail'in Gazze şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi, İsveç'in başkenti Stockholm'da düzenlenen gösteriyle protesto edildi. Ve spor. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi yarı final mücadelesinde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek rakibine net bir üstünlük sağladı. Filenin sultanları Milletler Ligi'nde finale yükseldi ve Brezilya'nın rakibi oldu. Final karşılaşması pazar günü saat 14.30'da yapılacak. Organizasyonda Çin ve İtalya üçüncülük maçı için saat 10.30'da parkeye çıkacak. Milli Paralimpik yüzücümüz Berk Kamanlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çanakkale Kent Merkezi'nden başlayacağı yüzüşüyle Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne ulaşmayı hedefliyor. 15 kilometrelik parkur için hazırlıklarını sürdüren Kamanlı, her gün Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 2 saat antrenman yapıyor. Kamanlı, Çanakkale Boğazı'nı ilk kez 14 yaşında 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen yüzme yarışında geçmişti. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu Aydın Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapatılacağından 4 ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacak. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra ise sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacak. Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerindeki Gölbek mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacağından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak. Alaca-Zile yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kemer-Burdur yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesinde bulu toprağı.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: çıkıyor.
5: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Temmuz Pazar günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz bölümleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane ve Erzincan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu olacak. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Temmuz Salı günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleriyle Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak artacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Temmuz Pazar günü Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de gündüz saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde ise güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar sabah saatlerinde güneyli yönlerden, akşam saatlerinde ise kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Temmuz Salı günü Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

uzmanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 15-30, Bilecik 15-25, Bursa 15-27, Çanakkale 18-31, Edirne 15-31 derece. İstanbul 17-26, Kırklareli 15-29, Yalova 18-26, Sakarya 17-29, Kocaeli ve Tekirdağ 17-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 13-25, Aydın 18-35, Denizli 18-31, Kütahya 12-23 derece. İzmir 20-33, Manisa 18-32, Muğla 15-32, Uşak 11-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Mersin hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 23-33, Antalya 25-37, Burdur 14-29, Hatay 22-31 derece. Isparta 13-28, Mersin 26-32, Kahramanmaraş ve Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Karaman hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Niğde 13-25, Eskişehir 15-24, Ankara ve Çankırı 14-24, Karaman 14-26 derece. Kayseri 13-26, Nevşehir 13-24, Kırıkkale ve Konya 15-25, Yozgat 12-23, Kırşehir ve Sivas 14-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bartın ve Düzce 17-27, Bolu 13-23, Kastamonu 13-22, Karabük 16-23, Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bayburt hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 17-26, Artvin 20-26, Bayburt 13-28, Çorum 14-23 derece. Giresun ve Ordu 21-26, Gümüşhane 15-24 derece. Rize 23-27, Samsun 19-26, Tokat 17-24, Sinop 19-29, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Erzincan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 15-34, Ardahan 10-30, Bingöl 18-31 derece. Bitlis 15-27, Elazığ 18-32, Erzincan 18-30, Erzurum 12-28 derece. Hakkari 18-32, Iğdır 23-38, Kars 12-30, Malatya 17-33 derece. Muş 18-32, Tunceli 16-33, Şırnak 24-34, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Adıyaman 23-34, Batman 19-37, Gaziantep 21-32, Diyarbakır 19-36 derece. Kilis 21-33, Mardin 23-32, Şanlıurfa 24-35 ve Siirt 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ile 6, doğusunda yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren ise batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Güney Ege'de 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, batısında yer yer 7 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, zamanla 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızın vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadesine yer verdi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadelerine ulaşıldı. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklanan Handan Sonel, savcılıkta ve jandarmada verdiği ifadesinde, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in psikolojik sorunu olmadığını ve kimseyle kavga etmediğini öne sürdü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü ve sürücü belgesiz sürücüyle araç sahibine toplam 490 bin lira idari para cezası verildi. Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ailesiyle Bayramacılı mahallesinde piknik yapan 40 yaşındaki Şahin Doğan, kızının terliğinin suya düşmesinin ardından girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğularak yaşamını yitirdi. Fransa'nın güneybatısındaki Lond ve Gironde vilayetlerinde şiddetini arttıran yangınlar nedeniyle 22 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 200 bin kişi tahliye edilirken hükümet 1000 askeri personelin ve A400 askeri nakliye uçağının bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Ve spor. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi yarı final mücadelesinde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek rakibine net bir üstünlük sağladı. Filenin sultanları Milletler Ligi'nde finale yükseldi ve Brezilya'nın rakibi oldu. Final karşılaşması pazar günü saat 14.30'da yapılacak. Organizasyonda Çin ve İtalya üçüncülük maçı için saat 10.30'da parkeye çıkacak. Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Gençler Birliği Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden Haydar Arda Çakmak getirildi. Seçime tek aday giren Haydar Arda Çakmak, genel kurulda alınan açık oylama kararının ardından Gençler Birliği Kulübü'nde yeniden başkan oldu. Öte yandan genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edildi. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu Aydın-Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapatılacağından 4 ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacak. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra ise sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacak. Bozkır, Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerindeki Gölbek mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacağından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak. Alaca-Zile yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kemer-Burdur yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı. Yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli. Ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Temmuz Pazar günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz bölümleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane ve Erzincan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu olacak. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Temmuz Salı günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleriyle Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak artacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Temmuz Pazar günü Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de gündüz saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde ise güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar sabah saatlerinde güneyli yönlerden, akşam saatlerinde ise kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Temmuz Salı günü Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz.
4: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşledik. Dumana boğduk.
3: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
4: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Etkili yağış ne demektir?
1: Yere düşen toplam yağışın sel haline gelip akarsu ve ırmakları beslediği durumlarda kullanılan bir kavramdır.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 15-30, Bilecik 15-25, Bursa 15-27, Çanakkale 18-31, Edirne 15-31 derece. İstanbul 17-26, Kırklareli 15-29, Yalova 18-26, Sakarya 17-29, Kocaeli ve Tekirdağ 17-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 13-25, Aydın 18-35, Denizli 18-31, Kütahya 12-23 derece. İzmir 20-33, Manisa 18-32, Muğla 15-32, Uşak 11-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Mersin hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 23-33, Antalya 25-37, Burdur 14-29, Hatay 22-31 derece. Isparta 13-28, Mersin 26-32, Kahramanmaraş ve Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Karaman hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Niğde 13-25, Eskişehir 15-24, Ankara ve Çankırı 14-24, Karaman 14-26 derece. Kayseri 13-26, Nevşehir 13-24, Kırıkkale ve Konya 15-25, Yozgat 12-23, Kırşehir ve Sivas 14-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bartın ve Düzce 17-27, Bolu 13-23, Kastamonu 13-22, Karabük 16-23, Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bayburt hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 17-26, Artvin 20-26, Bayburt 13-28, Çorum 14-23 derece. Giresun ve Ordu 21-26, Gümüşhane 15-24 derece. Rize 23-27, Samsun 19-26, Tokat 17-24, Sinop 19-29, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Erzincan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 15-34, Ardahan 10-30, Bingöl 18-31 derece. Bitlis 15-27, Elazığ 18-32, Erzincan 18-30, Erzurum 12-28 derece. Hakkari 18-32, Iğdır 23-38, Kars 12-30, Malatya 17-33 derece. Muş 18-32, Tunceli 16-33, Şırnak 24-34, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Adıyaman 23-34, Batman 19-37, Gaziantep 21-32, Diyarbakır 19-36 derece. Kilis 21-33, Mardin 23-32, Şanlıurfa 24-35 ve Siirt 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün vgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar yine 2 ila 3 metre. Fırtına beklenmiyor, rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 1,5 metre. Hava çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Güneyinde kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısındaysa 1,5 ila 2,5 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek.
Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına görülecek. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 3 ila 4 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızın vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadesine yer verdi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı. AFAD, meteorolojik uyarı verilen illerde ilgili kurum ve kuruluşlarda toplam 18.705 personelle 8.696 aracın 7/24 esasına göre görev yaptığını ve bu kapsamda ulaştırılan 514 ihbarın tamamına Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde müdahale edildiğini açıkladı. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle cumartesi gününün ardından pazar günü de denize girilmesine izin verilmeyecek. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Yenbu ve Cazan bölgelerinde yer alan milli petrol şirketi Aramco'ya ait tesisleri füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda belirlenen güzergahın dışında izinsiz geçmeye çalışan 4 gemiye uyarı ateşi açtığı ve gemilerin rotalarını değiştirdiği bildirildi. İsrail'in Gazze şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi, İsveç'in başkenti Stockholm'da düzenlenen gösteriyle protesto edildi. Ve spor. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi yarı final mücadelesinde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek rakibine net bir üstünlük sağladı. Filenin sultanları Milletler Ligi'nde finale yükseldi ve Brezilya'nın rakibi oldu. Final karşılaşması pazar günü saat 14.30'da yapılacak. Organizasyonda Çin ve İtalya üçüncülük maçı için saat 10.30'da parkeye çıkacak. Milli Paralimpik yüzücümüz Berk Kamanlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çanakkale Kent Merkezi'nden başlayacağı yüzüşüyle Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne ulaşmayı hedefliyor. 15 kilometrelik parkur için hazırlıklarını sürdüren Kamanlı, her gün Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 2 saat antrenman yapıyor. Kamanlı, Çanakkale Boğazı'nı ilk kez 14 yaşında 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen yüzme yarışında geçmişti. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu Aydın Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapatılacağından 4 ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacak. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra ise sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacak. Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerindeki Gölbek mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacağından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak. Alaca-Zile yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kemer-Burdur yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Temmuz Pazar günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz bölümleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane ve Erzincan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu olacak. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Temmuz Salı günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleriyle Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak artacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Temmuz Pazar günü Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de gündüz saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde ise güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar sabah saatlerinde güneyli yönlerden, akşam saatlerinde ise kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Temmuz Salı günü Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Sarıcı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için ilginç olayları derledim. Cezzar Ahmet Paşa'nın Napolyon'u yendiğini tarih kitaplarında okusak da Fransız İmparatoru'nun unutmak isteyeceği tek vaka bu değil. Kendisi ve adamları için bir tavşan avı düzenlenmesini isteyen Napolyon'un emrine uyan uşakları toplamda 3000 tavşanı yakalayıp av arazisine getirmişler. Kafesler açılınca tavşanlar kaçışmak yerine bir sürü halinde Napolyon ve adamlarına saldırmış. Günümüzde sofralarımızın bir vazgeçilmezi olan mutfak eşyalarından çatal bir dönem İtalya'da kullanılamıyordu. 11. yüzyılda dönemin kilisesi çatal kullanmanın günah olduğuna karar vermişti çünkü. Gerekçe ise çatalların Tanrı'nın yaratmadığı yapay eller olmasıydı. Antik Mısır denildiğinde akla ilk gelen hükümdarlardan biri Kleopatra. Öte yandan Kleopatra aslında Mısırlı bile değil. Dönemi inceleyen tarihçilere göre Mısır'ın hükümdarı 7. Kleopatra, resmi adı bu şekilde geçiyormuş, Yunanlıymış. Büyük İskender'in generallerinden Ptolemy'nin soyundan geliyormuş. 13. yüzyılda o dönemin papası olan 4. Grigori kedilere savaş ilan etmiş. Bugün sağda solda cadı imgelerinde gördüğümüz siyah kediler başta olmak üzere kedilerin şeytana hizmet ettiğine inanan papa Avrupa çapında kedilerin yok edilmesine neden olmuş. Kediler olmayınca hastalık taşıyan farelerin cirit atmaya başlamasıyla birlikte Avrupa nüfusunun önemli kısmı vebadan yok olmuş. Günümüzde yavaşça bir savcıya gidip "Sayın savcım, ben domatesi dava edeceğim" derseniz size güler. Ancak 1820'de domatesler davalık olmuş. O dönemde domateslerin zehirli ve kötü olduğu düşünülüyormuş. Robert Gibbon Jones domateslerin savunması için mahkeme salonunda oturup bir sepet dolusu domates yemiş. Salem, New Jersey'deki davada izleyiciler Johnson'ın ilk ısırıktan sonra ölmemesine çok şaşırmışlar. Şimdi bahsedeceğim şey gerçekten çok ilginç. İngiltere'de Kraliçe Victoria döneminde oldukça garip bir adet varmış. İngiliz adalarını sarmış bu adet. Özellikle çocukların ve bebeklerin ölümlerinden hemen sonra vefat eden kişiler giydirilip süslenerek fotoğraf çektiriliyormuş. Hatta fotoğrafları daha canlı göstermek için sonradan üzerlerine göz çiziliyormuş. Belki bugün cenazelerine makyaj yapmaları da o günlerden kalma bir şeydir. 1850'ler, 1860'lar, tren yolculuklarının gittikçe popüler hale geldiği yıllar olarak biliniyor. Öte yandan bu devasa metal makinelere herkes aynı derecede güvenmemiş. Bazı kişilere göre yüksek hızlardan ve titreşimden dolayı, artık o dönemin yüksek hızı neyse, yolcuların beyni hasar görüyormuş ve insanlar akıl hastalıklarına bu yüzden yakalanıyorlarmış. Hatta bu yüzden delirip trenden atlayanlar olduğu öne sürülüyor. Ve tüy yüzünden öldürülenler. İngiltere'den bir başka acayiplik de 16. yüzyılda. İngiltere'de sınıflar arası farkı belirtmek için bazı yasalar çıkarılmış. Bu yasalardan biri de 13 yaşından büyük herkesin bir şapka takmasını zorunlu kılan yasaymış. Kişiler sosyal sınıfına göre şapkasına bir tüy takarmış. Alt sınıflar kaz, ördek, tavuk tüyü kullanırken üst sınıflar daha egzotik tüyler takarmış. Alt sınıftan biri üst sınıflara ait tüy takarken yakalanırsa idam edilirmiş. Tarihteki en kısa savaş İngilizlerle Zanzibar arasında olmuş. 27 Ağustos 1896'da Birleşik Krallık askerleriyle Zanzibar Sultanlığı arasındaki savaş başladıktan 38 dakika sonra sona ermiş. Savaşı büyük bir donanma gücüne sahip olan İngiliz tarafı kazanmış. Osmanlılar da Yeniçerilere silah yapan ve tedarik eden, bunları nakil vasıtasıyla orduya yetiştiren askeri sınıfa cebeci denirmiş. Ki bugün Ankara'da bir semtin adı. Eskiden İstanbul Boğazı'nı gezen kayıklar pek çok çeşitliymiş. Hele bazıları hanım iğnesi denen ince uzun kayıklarmış ki tam bir sanat eseri olduğu söyleniyor. Evet, yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar Siz de tarihi ilginç olayları bulursanız bize göndermeyi unutmayın. Ve lütfen kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la 15 dakika.

0: saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Kastamonu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 25, Bursa 27, Çanakkale 31, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 27, Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 25 derece, Aydın 35, Denizli 31, Kütahya 23, İzmir 33, Manisa 32, Muğla 32 ve Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kahramanmaraş'ın doğusu hariç Doğu Akdeniz, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 37, Burdur 29, Hatay 31, Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 24, Eskişehir 24, Karaman 26, Kayseri 26, Kırıkkale 25, Kırşehir 25, Konya 25, Nevşehir 24, Niğde 25, Sivas 25 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Kastamonu kıyılarıyla Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 27 derece, Bolu 23, Düzce 27, Karabük 23, Kastamonu 22 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çorum hariç Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 26, Bayburt 28, Çorum 23, Giresun 26, Gümüşhane 24, Ordu 26, Rize 27, Samsun 26, Sinop 29, Tokat 24 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Erzincan çevreleriyle akşam saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 34 derece, Ardahan 30, Bingöl 31, Bitlis 27, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 28, Hakkari 32, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 34 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34 derece, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 35 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Bugün 26 Temmuz Pazar, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güney batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu. rüzgar kuzeyli kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz El Suud'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Altındağ ve Çankaya ilçelerinde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 122.500 uyuşturucu hap, 54 kilogram uyuşturucu ham maddesi, 2 tabanca, 86.400 lira ve para sayma makinesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Ekim 2025'te hayata geçirilen merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağlarını güçlendirmeye devam ettiklerini açıkladı. Bakan Göktaş, sosyal risk haritası ve çocuklar güvende uygulamasıyla entegre çalışan sistem sayesinde risklerin erken tespit edildiğini, saha ve hane ziyaretlerinin etkin şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Paylaşılan verilere göre 955 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla öz bakım ihtiyacını karşılamakta güçlük çeken yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldı. Ayrıca ebeveyn kaybı yaşayan 23.545 öksüz ve yetim çocuk ziyaret edildi. Çalışmalar kapsamında tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda 3.551 vaka sosyal hizmet merkezlerine, 329 vaka Milli Eğitim Bakanlığı'na ve 273 vaka ise İşkur'a yönlendirildi. Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 Amerika Birleşik Devletleri savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı. İran'ın yarı resmi Teslim haber ajansına açıklama yapan Muhibbi, Amerika Birleşik Devletleri'nin halkına askeri kayıplar konusunda yalan söylediğini ileri sürdü. Bu saldırılar sırasında en az 200 Amerika Birleşik Devletleri askerinin öldüğünü, yaralı sayısının da oldukça fazla olduğunu söyledi. Ve spor, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu Sualtı Hokeyi Yaş Grupları Dünya Şampiyonası'nda dün final müsabakalarının ardından gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Türkiye organizasyonu bir altın ve bir gümüş madalya ile tamamladı. Macaristan'ın Szeged şehrinde düzenlenen 2026 Gençler ve 23 Yaş Altı Durgun Su Kano Avrupa Şampiyonası'nda da Rahmi Kaan Karahan, K1 1000 metrede bronz madalya kazandı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'le oynayacağı rövanş karşılaşmasını İngiliz hakem John Brooks yönetecek. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda ise temsilcimiz İstanbul Başakşehir ile Inter Turku arasında 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak rövanş maçında Belçikalı hakem Nathan Verboom'un görev yapacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çanakkale-Çam Devlet Yolu'nun 4 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur-İl Yolu'nun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Trabzon-Rize yolunun 28 ila 32. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleriyle Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleriyle Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Temmuz Pazar günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz bölümleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane ve Erzincan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu olacak. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yer yerler az bulutlu.

Bulutlu veya açık geçecek. 28 Temmuz Salı günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleriyle Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak artacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Temmuz Pazar günü Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de gündüz saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde ise güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar sabah saatlerinde güneyli yönlerden, akşam saatlerinde ise kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Temmuz Salı günü Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Burası meteorolojinin sesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin sesi.

0: geldim.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Biliyor muydunuz?
3: Göz seyirmesi neden kaynaklanır? Birçok insan hayatlarının bazı noktasında acayip, istem dışı kas seyirmesiyle karşılaşmıştır. Fakat belki bunların en rahatsız edeni göz kapaklarının seyirmesidir. Bunun nedeni nedir? Hiç merak ettiniz mi? Genelde bunlar iyi huyludur. Bu duruma stres ve yorgunluk da neden olabilir. Göz kapağını kontrol eden kaslar küçük ve çok hassastır. Stres, yorgunluk ve kafein gibi uyaranlar bu kasların titreşmesine yol açıyor. Titreşimler fazla olunca gözde sinir sistemiyle ilgili istem dışı seyirmeler oluyor. Diğer nedenler arasında ise aşırı kafein alımından oluşan titremeler, bilgisayar ekranı karşısında uzun süre vakit geçirme ve hatta uzun süreli kontak lens takılmasından meydana gelen kaşıntı yer alıyor. Bu durum normal olarak geçicidir. Kendi kendinize uygulayabileceğiniz tedavi yolları var. Daha az kahve içmek, göz damlası kullanmak ve daha fazla dinlenmek gibi yöntemler göz seyirmesini azaltır. Çok belirgin ve uzun süreli göz seyirmesi daha ciddi bir nörolojik hastalık belirtisi olabilir. Bu durum çok nadirdir.
2: Biliyor muydunuz?
3: Kış uykusuna yatan hayvan uyandırılabilir mi? Teorik olarak evet. Kış uykusundaki bir canlının vücut sıcaklığı ve metabolizma hızı son derece düşmüş durumdadır. Vücut sıcaklığını artırmayı başarmanız halinde hayvanı uyandırabilirsiniz. Ancak uyanma hızı vücut sıcaklığının ne kadar düşmüş olduğuna ve dolayısıyla da normal vücut sıcaklığına erişim için geçecek zamana bağlıdır. Örneğin ayılar kış uykusuna girdiklerinde vücut sıcaklıkları çok az bir düşüş gösterir. Bu nedenle de uyanmaları çok daha kısa sürer. Ancak kış uykusundaki küçük bir kemirgenin vücut sıcaklığı 2 dereceye kadar düşüş gösterebilir. Dolayısıyla da bu canlının uyanması çok daha uzun sürecektir. Doğal olmayan bir etken tarafından kış uykusundan uyandırılan hayvanlarda bazı fizyolojik bozukluklar görüldüğünün bilinmesi nedeniyle arazi çalışmalarında hayvanların uyandırılmaması için büyük özen gösterilmektedir.
2: Biliyor muydunuz?
3: Elektrik insanı neden çarpar? Elektrik akımı şiddetine ve süresine bağlı olarak insan vücudundan geçtiği zaman ölüme kadar giden hasarlara sebep olur. Elektriğin insan vücudundan akmasının nedeni vücudumuzun iletken olmasıdır. Hücre sıvıları başta tuz olmak üzere çözülmüş iyonlar içerdiğinden oldukça iletkendir. Kaslarımıza gelen sinirsel sinyaller normalde küçük elektrik akımlarıyla iletilir. Elektrik akım şiddeti 16 miliamperi geçtiği zaman kaslarımızı kontrol etmemizi, böylelikle elektrik akımına neden olan nesneyi bırakmamızı engeller. 20 miliamperi geçtiği zaman solunum sistemimizi etkiler ve geçici felce sebep olabilir. 100 miliamperlik akım kalp kasılmalarında düzensizlik yaratır. Kalbimiz küçük elektriksel sinyallerle çalıştığından bu düzeni bozan akımlar kalp krizine neden olur. 2 amperlik akımlar organlarımızda ısıya neden olur ve büyük hasar verir.
2: Biliyor muydunuz?
3: Bebeklerin ilk 6 ay boyunca tuzun tadını alamadıklarını, beyaz yumurta ile esmer yumurta arasında renkleri dışında aslında hiçbir fark olmadığını, ikisinin de aynı besin değerine sahip olduğunu biliyor muydunuz?
2: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarının öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 25, Bursa 27, Çanakkale 31, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 27, Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 25 derece, Aydın 35, Denizli 31, Kütahya 23, İzmir 33, Manisa 32, Muğla 32 ve Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kahramanmaraş'ın doğusu hariç Doğu Akdeniz, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 37, Burdur 29, Hatay 31, Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 24, Eskişehir 24, Karaman 26, Kayseri 26, Kırıkkale 25, Kırşehir 25, Konya 25, Nevşehir 24, Niğde 25, Sivas 25 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Kastamonu kıyılarıyla Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 27 derece, Bolu 23, Düzce 27, Karabük 23, Kastamonu 22 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çorum hariç Orta Karadeniz'de Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 26, Bayburt 28, Çorum 23, Giresun 26, Gümüşhane 24, Ordu 26, Rize 27, Samsun 26, Sinop 29, Tokat 24 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu. Erzincan çevreleriyle akşam saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 34 derece, Ardahan 30, Bingöl 31, Bitlis 27, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 28, Hakkari 32, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 34 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34 derece, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 35 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar doğusunda yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Güney Ege'de 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetinin aydınlatılmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve derinlemesine sürdürüldüğünü açıkladı. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından soruşturma kapsamında bu hafta gerçekleştirilen yeni dalga operasyonlara ilişkin detayları paylaştı. Soruşturma kapsamında dijital kayıtlar ve delillerin titizlikle incelendiğini belirten Gürlek, ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku'nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Açıklamaya göre soruşturma kapsamında düzenlenen yeni dalga operasyonlarda 15 şüpheli tutuklandı, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, kırmızı bülten kapsamında yakalanan bir şüphelinin Türkiye'ye iade süreci başlatıldı, 2 şüphelinin gözaltı işlemleri ise sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi bugün yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 2 oturum şeklinde yapılacak sınav. 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde uygulanacak. İlk oturum olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı saat 10.15'te, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise saat 14.45'te başlayacak. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri bugün açık bulundurulacak. Sınav sonuçları ise 26 Ağustos'ta açıklanacak. Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde etkili olan sağanak birçok noktada su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu. Bölgede kuvvetli yağışların ardından ilçe merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Meset Çayı'nın debisi yükseldi. Tedbir amaçlı bölgede konuşlandırılan AFAD ve Doğanyurt Belediyesi ekipleri su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye için çalışma başlattı. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı Eurocontrol'ün 13-19 Temmuz dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Buna göre İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı günlük 1398 uçuşla Amsterdam, 1395 uçuşla Paris-Charles de Gaulle, 1331 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti. İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticari gemiye düzenlediği saldırıda bir İranlı denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayımlayarak söz konusu saldırıyı kınadı. İran'ın uluslararası hukuk gereği meşru müdafaa hakkının olduğu hatırlatılan bildiride, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin maceracılığının doğuracağı sonuçtan yine Ukrayna'nın sorumlu olacağı uyarısında bulunuldu. Ukrayna'nın Tahran Maslahat Güzehırı da Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak saldırı protesto edildi. Ayrıca İran'ın vatandaşlarının can ve mal güvenliğine yönelik saldırıları cevapsız bırakmayacağı bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada ise Hürmüz Boğazı'ndan belirlenen güzergahın dışında izinsiz geçmeye çalışan 4 gemiye uyarı ateşi açıldığı ve gemilerin rotalarını değiştirdiği duyuruldu. Ve spor, amirli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek finalde Brezilya'nın rakibi oldu. Ay Yıldızlı ekip finalde Brezilya ile bugün Türkiye saatiyle 14.30'da karşılaşacak. Organizasyonda üçüncülük maçı ise Çin-İtalya arasında Türkiye saatiyle 10.30'da oynanacak. 17 yaş altı kadın milli voleybol takımımız Kosova'da düzenlenen 17 yaş altı kadınlar Balkan Şampiyonası'ndaki son maçında Arnavutlu 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Bu sonuçla organizasyonda 5'te 5 yapan milli takım 14 puanla namağlup Balkan şampiyonluğuna ulaştı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler. dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çanakkale-Çam Devlet Yolu'nun 4 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl Yolu'nun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Trabzon-Rize yolunun 28 ila 32. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleriyle Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleriyle Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.

sabahlar sevgili dinleyenler. Mitolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız başladı. Bugün 26 Temmuz Pazar, saatlerimiz 8.17'yi gösteriyor. Saatler onu gösterinerek programımızda yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşacağız. Bu saat diliminde Ankaralı ve İstanbul dinleyicilerimiz için trafikteki yoğunluğu aktaracağız. Her programda olduğu gibi 9 haberlerinden sonraki ikinci bölümde tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaşacağız sizlerle. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. Efendim güzel bir gün ve hafta sonu diliyoruz. Programımıza bugün Milliyet Gazetesi'nden haberlerle başlayalım. Bir ajanlık hikayesi, insanlık, Ol Savaşı başlığı var. OpenAI'ın kontrolden çıkan deneysel yapay zeka ajanı günlerce hack yapmış. Şirket kendi ajanının olayın arkasında olduğunu ancak yaklaşık bir hafta sonra anlamış. Amerikalı vekiller yapay zeka kapatma düğmesi adında yasa teklifi sundu. Milliyet'in özel haberi İsmail Şahin tarafından kaleme alınmış. Biraz daha detayı paylaşalım. Bilim kurgu filmlerinde görülen bir senaryo teknoloji dünyasında gerçeğe dönüştü. Olay OpenAI'ın GPT-5.6 sol modeli ve henüz piyasaya sürülmemiş daha gelişmiş bir model üzerinde gerçekleştirdiği güvenlik testinde yaşandı. İzole edilmiş test ortamında çalışan modeller 9 Temmuz'da test ortamından kaçmayı başardı. Daha sonra açık internete erişim sağlayıp 2 gün sonra yazılım geliştirme platformu Hugging Face'e saldırdı. OpenAI'ın olayın yapay zeka güvenliği açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtip incelemenin sürdüğünü duyurdu. Uzmanlar yapay zekanın insan düşmanlığıyla veya kötü niyetle hareket etmediğini, sadece önüne konan hedefi yani testi kazanma hedefini ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmek isterken tüm güvenlik sınırlarını bypass ettiğini vurguladı. Ancak kötü niyetli bir komutun da bu tür sonuçları olabileceğine dikkat çekildi. Kapatma düğmesi teklifi alt başlık olayın siyasi yansımaları da oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyeleri yapay zeka kapatma düğmesi yasası adını verdikleri bir yasa teklifi sundu. Teklif yapay zeka şirketlerinin teknik arıza ya da olayları hükümete bildirmesini ve önce yavaşlatma, gerekirse tam kapatma şeklinde işleyen resmi bir müdahale öngörüyor. Uyarı işaretleri alt başlık olaydan önce şirket içindeki bazı yapay zeka modelleri sıra dışı davranışlar sergiliyordu. Kaynaklar bir ajanın gelecekteki sürümlerine yönelik notlar bıraktığını ve bu notlarda sistem kısıtlamalarının nasıl aşılabileceğine ilişkin talimatlar bulunduğunu öne sürdü. Bazı testlerde gözetim mekanizmalarının devre dışı bırakıldığı vakalar görüldü. Süreçte son durum anlatılacak. Bir diğer haberin başlığı detay şöyle: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un partilerle trafiğinin ardından süreçte herhangi bir kriz ya da tıkanıklık bulunmadığı ancak teknik hazırlıkların henüz tamamlanmadığı belirtiliyor. Yarın AK Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda son durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kapsamlı bir ön bilgilendirme şeklinde aktarılması ardından da yasa teklifinin teknik yazım sürecinin resmen başlaması bekleniyor sevgili dinleyenler. Yeni partiye yeni vitrin, yeni parti lideri Özel ve partililer dün Anıtkabir'e gitti. Yeni Parti Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda dün ilk parti meclisi toplantısını Anadolu Kulübü'nde yaptı. Toplantıda partinin yeni vitrini belirlendi. Özel tarafından belirlenen ve parti meclisinde onaylanan MYK 9 isimden oluştu. Özel parti meclisi üyelerine hedefimiz iktidar, geçmişe dönük hesaplaşmamız, hesabımız yok. Herkesi kucaklayarak önümüze bakacağız. CHP'deki arkadaşlarla ilgili polemiğe girmeyeceğiz, dedi. Arınma büyük ölçüde bitti. Bir diğer başlık, CHP lideri Kılıçdaroğlu, dünyada 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan 4-5 partiden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şerefli bir partidir, onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir.
arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti, dedi. 17 yıl sonra Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres resmi ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. 17 yıl aradan sonra Şam'ı ziyaret eden ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olan Guterres'in temasları kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla da bir araya geldi bilgisi veriliyor haberde. Ukrayna İran gemisine vurdu. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı devam ederken Ukrayna Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiyi vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski askeri kargo taşıyan gemileri hedef aldıklarını söyledi. Saldırıya sert tepki gösteren İran Dışişleri Bakanlığı ticari geminin vurulduğunu ve bir denizcinin öldüğünü açıkladı. Yeni cephe Yemen, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında ateşkesin sona ermesiyle karşılıklı saldırılar devam ederken çatışmanın Yemen'e sıçradığı gözlemleniyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Yanbu ve Cizan bölgelerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Bu son saldırıyla Amerika Birleşik Devletleri İran çatışması Yemen'deki savaşı yeniden alevlendirdi sevgili dinleyenler. Sağanak ve fırtına yıktı geçti. Meteorolojinin 35 il için yaptığı uyarıların ardından önceki gece birçok ilde başlayan kuvvetli sağanak yağış dün de etkisini artırarak sürdürdü. Birçok ilde vatandaşlar zor anlar yaşarken Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu İÖ hayatını kaybetti. Az risk hızlı getiri başlığı var. Ekonomi haberi toplam büyüklüğü 10.38 trilyon liraya ulaşan yatırım fonları pazarında dengeler yer değiştirirken BIST 100 endeksi haftayı %0,27 düşüşle tamamladı. Savaş ortamıyla yükselen maliyetler piyasalarda risk minimum getiri hızlı olsun arayışını öne çıkarıyor. Zeynep Aktaş'ın ekonomi haberi 5. sayfada veriliyor değerlendirmeleri. Milliyet gazetesinde. Tarlanın umudu ateş böceği, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları eğitimden kopmasın diye Şanlıurfa'da 4 mevsim eğitim projesi hayata geçirildi. Çocuklar yaz boyunca temel akademik becerilerin yanı sıra sanat, müzik, spor, hijyen ve öz bakım gibi farklı alanlarda etkinliklere katılıyor. Finaldeyiz. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup edip finale çıktı. Filenin sultanları bugün Türkiye saatiyle 14.30'da final maçında Brezilya ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Evet, Filenin sultanlarına başarılar diliyoruz. Bir diğer haberi paylaşalım. Fethin mührü artık raflarda. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümünü özel olarak Demirören Yayınları tarafından hazırlanan Fethin Mührü Ayasofya-i Kebir Camii Şerif adlı koleksiyon eser çevrimiçi satış platformlarıyla seçkin kitabevlerinin raflarında yerini aldı deniyor gazetede. Buz diyarından iç ısıtan hikaye, 6 dünya şampiyonluğu ve bir Guinness rekoru olan Deniz Kayadelen 16 ve 17 Temmuz'da Svalbard takım adalarında 4 derece sıcaklıktaki Arktik sularda 1200 metre yüzerek Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olarak tarihe geçti. 10 aylık kızı Alya teknede annesine eşlik etti deniyor haberde. Salah'ın adı yetti. Salah'la Beşiktaş'a ilgi patlaması yaşandı. Arap coğrafyası daha transfer tamamlanmadan oyuncunun maçlarını nerede izleyeceklerini araştırmaya başladı. Siyah beyazlar hakkındaki Google aramaları dünya genelinde tavan yaptı. Premier Lig'e Asya ve Afrika'da cazibe merkezi yapan yıldız futbolcunun Süper Lig'e katkısı da büyük olacak deniyor haberde. Diyeceklerini araştırmaya başladı. Siyah beyazlar hakkındaki Google aramaları dünya genelinde tavan yaptı. Premier Lig'e Asya ve Afrika'da cazibe merkezi yapan yıldız futbolcunun Süper Lig'e katkısı da büyük olacak deniyor haberde. Onur Dinçer'in

Bağdat Caddesi, Fener Kalamış Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Söğütlü Çeşme'den Bostancı'ya kadar yoğun. Bağdat Caddesi, Minibüs Yolu, Şemsettin Günaltay Caddesi, İdeal Tepe'den Erenköy'e kadar yoğunluk var. Şemsettin Günaltay Caddesi, Minibüs Yolu'nda Bağdat Caddesi'nde Erenköy'den İdeal Tepe'ye kadar. Bu güzergahlarda yolculuk süreleri yaklaşık 15 dakika. Bağdat Caddesi'nde Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar, Meclisimi Buğsan Caddesi, Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu, Fransız Lisesi'nden Çırağan'a kadar yaklaşık 10 dakika yolculuk süresi İstanbul'da. Tem'de karayollarından Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar da yaklaşık 10 dakikada gidiliyor sevgili dinleyenler. Diğer yollarda süreler 5-6 dakikanın altında görünüyor bugün İstanbul'da. Trafikte kolaylıklar diliyoruz sizlere. Bir şarkı arası verelim. Ardından Sabah gazetesinden başlıklarla radyolarımızda olacağız.

dinleyenlerimiz, bir şarkı arasının ardından basında gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Sabah gazetesinden paylaşalım haberler. Ahbap vurgununda gölge suç kadrosu başlığı yer buluyor. Manşet haberinde bugün Masak'a göre Haluk Levent kağıt üzerinde derneğin yönetiminden tasfiye ettiği sabıkalı isimlerle arka planda gizli bir yapı kurdu. Deprem paraları bu kişiler üzerinden borsa ve kumar masalarında buharlaştırıldı. Sabıkalı kadroyu gölgeye çekip dernek yönetimine adli sicili olmayan isimler yerleştiren Levent, milyarlarca lira bağışı kasa Yeliz Kaya üzerinden suç şebekesine aktardı. Masak raporlarına göre eski yöneticiler Zafer Yay, Alper Çelik, Emrah Gödeliner ve Yeliz Kaya'nın hesaplarında toplam 10 milyar 62 milyon liralık para hareketi tespit edildi. Bağışların bir bölümü borsa işlemlerinde ve yasa dışı bahiste kaybedildi. Alper Çelik'in hesaplarından 190 milyon liralık bahis oynandı. Levent'in borsada Zafer Yay üzerinden yüksek riskli yatırımlar yaptığı yönündeki ifadesi rapora girdi. Yayın hesaplarında 1.53 milyar lira çıkış saptandı. Eski Genel Sekreter Zafer Yay, belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, karşılıksız çek gibi suçlardan 9 farklı kaydı var. Haluk Levent'in danışmanı Alper Çelik, yasa dışı bahis ve şans oyunlarıyla hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından dosyaları var. Bedelsiz senedi kullanma suçundan yargılanıyor. Eski Mali ve İdari İşler Müdürü Emrah Gödeliner, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının üzerinden dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık şeklinde bilgi verilmiş isminin altında Levent'in kasası Yeliz Kaya, tüm paranın toplandığı ve dağıtıldığı merkez oldu. Bağışlar Kaya adına düzenlenen teminat çekleriyle dernek dışına çıkarıldı. Tarihçilerin kutbu İnalcı saygı. Başkan Erdoğan, Osmanlı ve Balkan tarihi üzerine yaptığı öncü çalışmalarla uluslararası alanda saygınlık kazanan Profesör Doktor Halil İnalcı'nın vefat yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızın vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum, diyor Erdoğan açıklamasında. Tek oğlum var, Gülistan'ı yok etti. Gülistan Doku cinayetinde tutuklanan eski valinin eşi Handan Sönel hakkındaki suçlamalar kan dondurdu. Gülistan soruşturmasında tutuklu tanık Turan Güler ifadesinde, Handan Sönel bana tek oğlumun o kızla evlenmesini istemiyordum. Oğlum iki el ateş edip Gülistan'ı öldürmüş dedi. Cesedi yok etmem için 100 bin lira verdi iddiasında bulundu. 20 yıldır kullandığı telefon hattını da değiştiren Handan Sönel, cinayeti bilip delilleri yok etmekle suçlanıyor. Selde can pazarı, şiddetli sağanak Ankara'da hayatı felç etti. Yollar çöktü, göle dönen caddelerde araçlar sürüklendi. Yıldırım isabet eden İsmail Ödemiş öldü. Altyapı eksikliğine isyan eden başkentliler, Muğla'da tatilde olan Mansur Yavaş'a tepki gösterdi, deniyor haberde. 15 Temmuz şehidi Kurra Hafız İbrahim Yılmaz'ın kızı Hatice Hifa, babasına duyduğu özlemi kaleme aldı. Gittiğinde 9 aylıktım babacığım. Sesini duyamadım. Korkunu, kokunu içime çekemedim. Dünyada senden ayrı kaldım. Cennette ayrı kalmak istemiyorum. Seninle aynı mertebede olmak için hafız olmak istiyorum, diyor açıklamasında. Şehit babaya hasret mektubu başlığı altında veriliyor haber. Mezarı başında fotoğrafı yer buluyor Hatice İfan. 15 Temmuz'da ekranlar kararmadı, Türkiye kazandı. A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen, 15 Temmuz ihanet gecesinde medya cephesinde yaşananları bir daha asla kitabında anlattı. O gece yayın yapmak bir vatan göreviydi. Ekranlar kararsaydı Türkiye ağır bir bedel ödeyebilirdi, diyor Turkuaz Medya Grubu A Haber ve Tematik Kanallar Genel Müdürü Abdülhalik Çimen yaptığı açıklamada.
boşanmak isteyen eşini tek kurşunla katletti. Bekçi Hamza Kocamaz yakalandı. En ağır cezayı almasını diliyoruz. Bir diğer haberi paylaşalım. Fenomenlik hevesi boşanma sebebi. Yargıtay, eşlerin birbirlerine açtığı boşanma davasında emsal bir karar verdi. Eşine şiddet uygulayıp tehdit eden kocayla TikTok fenomeni olmak için ev işlerini yapmayan kadını eşit kusurlu buldu. Yerel mahkeme kocanın eşine tazminat ödemesine hükmetmişti. Midesindeki uyuşturucu öldürüyordu. 20 bin liraya zehir taşıyan İranlı yakalandı sevgili dinleyenler. Evet, Osmanlı çekirge istilasına karşı sığırcık suyu kullandı diyor tarihin pusulası köşesinde Erhan Afyoncu, 6. sayfada veriliyor detaylar. Bu kampta ekran yok, dostluk var. Türk Kızılay, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençleri yaz kamplarında buluşturuyor. İstanbul Heybeliada ve Ankara Çamkoru'da düzenlenen kamplarda gençler dijital ekranlardan uzak doğayla iç içe zaman geçiriyor. Katılımcılara gönüllülük ruhu da aşılanıyor. Kickbox şampiyonu kasap, kilo vermek için başladığı kickboksa destan yazan 15 yaşındaki Salih Yiğitan Talay, gündüz kasap dükkanında babasına yardım ediyor, akşamları antrenman yapıyor deniyor haberde. Yapay zeka kontenjanları bu yıl artırıldı başlık olarak verilmiş detayları 10. sayfada Sabah gazetesinde. Evet, son bir haberi paylaşalım Sabah gazetesinden. O kupa yine bizim olacak. Çin seddini yıktık, şimdi hedef şampiyonluk üst başlığıyla paylaşılıyor haber. Filenin sultanları durdurulamıyor. A milli kadın voleybol takımımız ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek Milletler Ligi'nde adını finale yazdırdı. 2023'te kazandığı kupayı yeniden Türkiye'ye getirmesine sadece bir adım kalan milliler şimdi gözünü Brezilya maçına çevrildi. Hedef belli. Haydi sultanlar, o kupa yine bizim olsun deniyor haberde. Ve final bugün 14.30'da oynanacak sevgili dinleyenlerimiz. Evet, filenin sultanlarına başarılar diliyoruz ve bu dileklerle noktalıyoruz Sabah gazetesini. Bir şarkı dinleyelim, sonrasında yine gazetelerden başlıklarla radyolarınızda olacağız.

Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basın gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Spor severler için Fotomaç gazetesinden haberler paylaşmadan önce Ankara'daki trafik durumunu göz atalım. Şu dakikalarda Hoşdere Caddesi Simon Bolivar Caddesi, Kahire Caddesi Elçi Sokak'tan Doğu Kent Caddesi çıkışına kadar yoğun görünüyor. Yaklaşık 15 dakika bu güzergahtaki yolculuk süresi. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar, Numune Hastanesi'nden de NATO yolu çıkışına girişine kadar Tıp Fakültesi Caddesi'nde, Talat Paşa Tıp Fakültesi Caddesi'nde yoğunluk var. Dikmen Caddesi Polis Evi'nden Cevizdere Caddesi girişine kadar, aynı caddede yine Cevizdere Caddesi girişinden Polis Evi'ne kadar yoğun görünüyor 10 dakika yolculuk süreleri. Simon Bolivar Caddesi, Hoşdere Caddesi, Turan Güneş Kavşağı'ndan Elçi Sokağı'na kadar yaklaşık 15 dakikada kat ediliyor güzergah. Yozgat Bulvarı, Etlik Caddesi, Seyitler Kavşağı'ndan İtlik Polikliniği Kavşağı'na kadar yaklaşık 10 dakikada gidilebiliyor. Ankara'da diğer yollarda süreler 5-6 dakikanın altında görünüyor sevgili dinleyenlerimiz. Trafikte iyi seyirler diliyoruz sizlere. Devam edelim. Aslında gündem programımızda Fotomaç gazetesinden haberlerle Aslan'a De Bruyne başlığı var. Cimbom, Napoli'den ayrılmak isteyen Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katabilir. Dries Mertens gibi takıma liderlik edebileceği düşünülen 35 yaşındaki Belçikalı 10 numara Serie A ekibinden ayrılmak istiyor. Menajerler Galatasaray'ın kapısını çaldı ve Kevin De Bruyne'yi önerdi. Sarı kırmızılı yönetim konuyu değerlendirecek. Napoli'nin dünyaca ünlü 10 numarası Galatasaray'a teklif edildi. Yusuf Akçiçek için girişim başlığı da var. 8. sayfada veriliyor detaylar. Artı orta saha takviyesi kararı bilgisi de veriliyor. Başlık olarak detayları transfer haberlerinin 8. sayfada Galatasaray ile ilgili transfer haberleri. Uçaklar inecek alt başlık. Galatasaray yönetimi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılar en kısa zamanda planladığı 4 önemli takviyeyi takıma kazandıracak. Uçaklar peş peşe inecek deniyor haberin detayında. Fenerbahçe'de Girassi, hedef yine Girassi deniyor. Sarı lacivertler 30 yaşındaki Gineli gol canavarıyla yeniden masaya oturdu. Fenerbahçe dünyaca ünlü bir forvet için geri sayıma geçti. Gündeminde birçok golcü olan Kanarya, Serho Girassi ile yeniden masaya oturdu. 30 yaşındaki Gineli Yıldız'la prensipte anlaşmaya varan Sarı Lacivertler, Borussia Dortmund'la da 35 milyon avroya el sıkışabilir. Girassi geçen yıl 46 maçta 22 gol attı. Ümit Akdağ hamlesi alt başlık. Yerli restorasyonunu güçlendirmeyi düşünen Fenerbahçe savunma hattına Ümit Akdağ'ı almayı amaçlıyor. Alanya Spor'la görüşmeler başlarken 22 yaşındaki stoper gelmek istiyor. Karar ver Salah, bir diğer transfer haberinin başlığı. Fotomaç gazetesinde Beşiktaş Başkanı Adalı Salah ve menajeri Abbas'a son teklifi sundu. Başkan Serdal Adalı, Salah ve menajeri Abbas'la yaptığı son görüşmede şartları iyileştirdi. 34 yaşındaki Mısırlı sağ kanadın maaşı 12,5 milyon avroya çıkarıldı. 7,5 milyon avro isteyen Abbas da 5'e indi. Adalı son teklif yaptı ve yarın kararı beklediğini iletti. Bakayoko'da gündemde stopere yeni aday Julio başlıkları var. 5. sayfada veriliyor detaylar. Kartal'da rota Darwin Núñez, Beşiktaş 27 yaşındaki Uruguaylı golcü Núñez için Suudi Arabistan ekibi El Hilal'e kiralama teklifi sundu. Osorio fırtınaya yakın. Trabzonspor Midyülen forması giyen Dario Osorio'nun transferinde mutlu sona yaklaşıyor. 22 yaşındaki sağ kanat artık Bordo Mavili takıma çok daha sıcak bakıyor. Bugünkü rakip Frankfurt,
Mithat ve Ali girişimi, Yeni Beyin, Malinowski, Ali Emre, Yanar Göztepe'ye, Konya Havazemi bekliyor, Çaykur Rize, Raşika'nın peşinde, Sekongo Samsun'a doğru başlıkları da var. Dördüncü sayfada veriliyor detaylar sevgili dinleyenler. Evet, Fotomaç gazetesinden son bir haberi paylaşalım. Tarih yazıyoruz başlığıyla paylaşılmış haber. Çin'i 3-0 yendik. Bugün saat 14.30'da şampiyonluk için Brezilya ile karşılaşacağız. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi yarı final mücadelesinde ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek finale yükseldi. 2023 yılında Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları 2026 şampiyonluğu için finalde Brezilya ile karşılaşacak. Final karşılaşması bugün Türkiye saatiyle 14.30'da yapılacak sevgili dinleyenlerimiz. Evet, TRT Haber'den de bir haberi aktaralım. Milli okçular İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda 5'i altın, 8'i gümüş olmak üzere toplam 18 madalya kazandı. Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye 18 madalyayla Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonaları tarihinde bir ülkenin elde ettiği en yüksek madalya sayısına ulaştı. Evet, tebrik ediyoruz milli okçularımızı. Ayrıca A milli kadın voleybol takımımıza da Milletler Ligi finalinde başarılar diliyoruz. Bu dileklerle, güzel haberlerle programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Saat başı haberlerimizin ardından yine gazetelerden başlıklarla basına gündem programımız devam edecek.

0: haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: çıktı.
5: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Akvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Akvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 25, Bursa 27, Çanakkale 31, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 27, Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 25 derece, Aydın 35, Denizli 31, Kütahya 23, İzmir 33, Manisa 32, Muğla 32 ve Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kahramanmaraş'ın doğusu hariç Doğu Akdeniz, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 37, Burdur 29, Hatay 31, Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 24, Eskişehir 24, Karaman 26, Kayseri 26, Kırıkkale 25, Kırşehir 25, Konya 25, Nevşehir 24, Niğde 25, Sivas 25 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Kastamonu kıyılarıyla Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 27 derece, Bolu 23, Düzce 27, Karabük 23, Kastamonu 22 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çorum hariç Orta Karadeniz'le Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 26, Bayburt 28, Çorum 23, Giresun 26, Gümüşhane 24, Ordu 26, Rize 27, Samsun 26, Sinop 29, Tokat 24 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Erzincan çevreleriyle akşam saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 34 derece, Ardahan 30, Bingöl 31, Bitlis 27, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 28, Hakkari 32, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 34 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34 derece, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 35 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Temmuz Pazar. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında akşam 6'ya kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Yarış uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 4 ila 6. Doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Yarış uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında öğle 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetinin aydınlatılmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve derinlemesine sürdürüldüğünü açıkladı. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından soruşturma kapsamında bu hafta gerçekleştirilen yeni dalga operasyonlara ilişkin detayları paylaştı. Soruşturma kapsamında dijital kayıtlar ve delillerin titizlikle incelendiğini belirten Gürlek, ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku'nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Açıklamaya göre soruşturma kapsamında düzenlenen yeni dalga operasyonlarda 15 şüpheli tutuklandı, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, kırmızı bülten kapsamında yakalanan bir şüphelinin Türkiye'ye iade süreci başlatıldı. İki şüphelinin gözaltı işlemleri ise sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi bugün yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca iki oturum şeklinde yapılacak sınav, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde uygulanacak. İlk oturum olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı saat 10.15'te, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise saat 14.45'te başlayacak. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri bugün açık bulundurulacak. Sınav sonuçları ise 26 Ağustos'ta açıklanacak. Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde etkili olan sağanak birçok noktada su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu. Bölgede kuvvetli yağışların ardından ilçe merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Meset Çayı'nın debisi yükseldi. Tedbir amaçlı bölgede konuşlandırılan AFAD ve Doğanyurt Belediyesi ekipleri su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye için çalışma başlattı. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı Eurocontrol'ün 13-19 Temmuz dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Buna göre İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'na günlük 1398 uçuşla Amsterdam, 1395 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1331 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti. İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticari gemiye düzenlediği saldırıda bir İranlı denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayımlayarak söz konusu saldırıyı kınadı. İran'ın uluslararası hukuk gereği meşru müdafaa hakkının olduğu hatırlatılan bildiride, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin maceracılığının doğuracağı sonuçtan yine Ukrayna'nın sorumlu olacağı uyarısında bulunuldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada ise Hürmüz Boğazı'ndan belirlenen güzergahın dışında izinsiz geçmeye çalışan 4 gemiye uyarı ateşi açıldığı ve gemilerin rotalarını değiştirdiği duyuruldu. Ve spor, milli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek finalde Brezilya'nın rakibi oldu. Ay Yıldızlı ekip finalde Brezilya ile bugün Türkiye saatiyle 14.30'da karşılaşacak. Organizasyonda üçüncülük maçı ise Çin-İtalya arasında Türkiye saatiyle 10.30'da oynanacak. 17 yaş altı kadın milli voleybol takımımız Kosova'da düzenlenen 17 yaş altı kadınlar Balkan Şampiyonası'ndaki son maçında Arnavutlu 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Organizasyonda 5'te 5 yapan milli takım 14 puanla namağlup Balkan şampiyonluğuna ulaştı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çanakkale-Çam Devlet Yolu'nun 4 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl Yolu'nun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Trabzon-Rize yolunun 28 ila 32. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sağanak yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sevgili dinleyenlerimiz, En Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz. Basında gündem programımız devam ediyor. Saat başı haberlerimiz ardından programımızın ikinci bölümünde de bazı gazetelerin birinci sayfalarından haberler paylaşmaya devam edeceğiz. Saatlerimiz 9.22 gösteriyor. Saatler onu gösterene dek programımızda sizlerle birlikte olacağız. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyor sizlere. Efendim, güzel bir gün ve hafta sonu diliyoruz. Programımızda bu bölümde ilk olarak ilk gazetemiz akşamdan haberler paylaşmadan önce tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktaralım. Bugün 26 Temmuz 2026 tarihte bugün 1552'de Romanya'nın Banat bölgesindeki Temeşvar Kalesi Osmanlı ordusu tarafından fethedildi. 1581'de Utrecht Birliği'ne bağlı Kuzey Hollanda eyaletleri, yani Güney Hollanda, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Groningen ve Friesland İspanya Kralı 2. Felipe'den bağımsızlıklarını ilan ettiler. 1788'de New York, Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nı onaylayarak Amerika Birleşik Devletleri'nin 11. eyaleti oldu. 1887'de Polonya doğumlu Aşkenazi Yahudisi göz doktoru ve dil bilimci Ludwig Leiser Zamenhof, yapay dil Esperanto hakkındaki ilk kitabını Rusça olarak yayımladı. 1891'de Fransa Tahiti'yi ilhak etti. 1914'te Sırbistan ve Bulgaristan diplomatik ilişkilerini kestiler. 1919'da milli mücadelenin başarıya ulaşmasında önemli rol oynayan Balıkesir Kongresi başladı. 1923'te İskoç mühendisi John Logie Baird ilk mekanik televizyonun patentini aldı. 1928'de siyasetçi ve Türkçülük hareketinin önde gelen isimlerinden Tunalı Hilmi Bey vefat etti. 1933'te Adolf Hitler, görme, duyma gibi sorunları olan engelli Almanların kısırlaştırılacağını açıkladı. 1944'te 2. Dünya Savaşı'nda ilk Alman V-2 roketi Birleşik Krallık topraklarına düştü. 1944'te 2. Dünya Savaşı'nda Sovyet ordusu Batı Ukrayna'ya girerek Nazi işgaline son verdi. 1945'te Birleşik Krallık'ta İşçi Partisi seçimleri kazandı. Clement Attlee başbakan oldu. Winston Churchill kaybetti. 1948'de André Marie Fransa Başbakanı oldu. 1951'de Türkiye'deki ilk petrol Raman Dağı yöresinde bulundu. 1952'de Mısır Kralı 1. Faruk Hür Subaylar Hareketi tarafından tahtından indirildi ve Mısır'dan sürgün edildi. Tahta oğlu 2. Fuat geçti. 1953'te Moncada kışlası baskınıyla Küba devrimi başladı. Devrimcilerin lideri Fidel Castro tutuklandı. 1956'da Dünya Bankası'nın Asuan Barajı'nın inşasını desteklemekten vazgeçmesi üzerine Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır Süveyş Kanalı'nı millileştirdi. 1957'de Guatemala Devlet Başkanı Carlos Castillo Armas bir suikast sonucu öldürüldü. 1963'te Yugoslavya Üsküp'te meydana gelen depremde 100 kişi yaşamını yitirdi, 100 bin kişi evsiz kaldı. 1965'te Maldivler Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti. 1967'de Tunceli'nin Plümür ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğündeki depremde 95 kişi yaşamını yitirdi, 127 kişi de yaralandı. 1968'de ressam Cemal Tollu vefat etti. 1974'te Kıbrıs için ateşkes görüşmelerine Dışişleri Bakanı Turan Güneş katıldı. Güneş, ateşkes belli haklarımızı kullanmamız manasına gelmez dedi. 1974'te Yunanistan'da 7 yıl süren askeri rejimden sonra Konstantin Karamanlis'in başbakanlığında sivil hükümet kuruldu. 1978'de besteci ve orkestra şefi Hasan Ferit Alnar, 1986'da oyun yazarı Sadık Şengil, 1993'te şair, gazeteci ve köşe yazarı İbrahim Minnetoğlu vefat etti. 1994'te Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Rus askerlerinin Estonya'dan çekilmesini onayladı. 1994'te Besim Tibuk tarafından Liberal Demokrat Parti kuruldu. 1995'te İstanbul Altın Borsası açıldı. 2003'te NASA'da çalışan ilk Türk mühendis bilim insanı İsmail Akbay, 2004'te karikatürist Oğuz Aral, yine 2004'te tiyatro sanatçısı Kamran Usluer, 2010'da müzikolog Edip Günay vefat etti ve son olarak 2024'te
2024 Yaz Olimpiyatları Paris'te başladı. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktardık sizlere sevgili dinleyenlerimiz. Basın Gündem programımızda Akşam Gazetesi'nden haberler paylaşacağız. 82 ülke İsrail'in kumpasına oynadı deniyor başlıkta. Soykırımcı Netanyahu ve Bakanı Galant hakkında tutuklama emri talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, taciz iddiasıyla görevinden alındı. Malezyalı bir kadın avukat, Han'ın kendisini Aralık 2023'ten itibaren taciz ettiğini öne sürdü. Galant hakkında tutuklama emri talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, taciz iddiasıyla görevinden alındı. Malezyalı bir kadın avukat, Han'ın kendisini Aralık 2023'ten itibaren taciz ettiğini öne sürdü. Hakkında 3 Mayıs

13'e karşı 82 oyla görevden alındı. İsrail Dışişleri Bakanı Saar Han'ın görevden alınması sonrası Netanyahu ve Galant hakkındaki tutuklama kararlarının geri çekilmesi çağrısı yaptı. Katil fırsatı kaçırmadı. Alt başlığı altında paylaşılıyor bu haber sevgili dinleyenler. Üç faili meçhul açılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni büro kurulmasıyla 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını belirterek bunlar 20-25 yıl önce işlenmiş cinayetler. Devlet mutlaka hesabını sorar dedi. Gürlek burada zaman aşımına uğramamış dosyaları alıyoruz. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahri Üçok gibi önemli dosyalar da var. Bu dosyalara da bakılıyor ifadesini kullandı. Gülistan dosyasının kilit ismi Umut Altaş başlığı da var. 8. sayfada veriliyor. Her iki haber sevgili dinleyenler. Silah ve tablet evde bulundu. Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli valisi Sonel'in eşi tutuklandı. Handan Sonel'in evinde aramalarda bulunamayan cep telefonları, tablet ve bir tabanca ile geçirildi. Valilik konutunun aşçısı Doku kaybolduğu gün Sonel'in kendilerini panikle evden çıkardığını anlattı. 100 bin liraya cesedi yok et alt başlık tanık Turan Güler ifadesinde Handan Sonel'e ağır suçlama yöneltti. Güler, valinin oğlunun Doku'yu öldürdüğünü, eşinin de kendisine cesedi yok etmesi karşılığı 100 bin lira teklif ettiğini öne sürdü. Casus NATO'da, NATO'nun Belçika'daki karargahında görev yapan Kanadalı bir kadın stajyer, casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklandı. NATO'nun Mons kentindeki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'ndaki güvenlik birimleri şüphelendikleri stajyerin bilgilerini Belçika İstihbarat Servisi ile paylaştı. Evinde ve NATO karargahındaki ofisinde arama yapılan Çin asıllı görevli tutuklandı. Savcılık yetkilileri casusluğun hangi ülke adına yapıldığına ilişkin bilgi vermedi. Ankara'da yaz manzarası, Balkanlardan gelen yağışlı hava, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 35 kentte etkili oldu. Başkent yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Mamak'ta sağanak sonrası yol çöktü, çukura düşen araçta bir kişi yaralandı. Kılıçdaroğlu'ndan yeni parti yorumu, çok şükür arınma gerçekleşti diyor bir başlıkta. Başlık olarak verilmiş haber, detayları 8. sayfada veriliyor bugün akşam gazetesinde. Kumarbaz eşi uykuda katletti. Pozantı Belediyesi'nde memur olarak görev yapan Hatice Mine Kocamaz, 7 yaşındaki kızıyla uyurken kumar bağımlılığı nedeniyle boşanmak istediği eşi tarafından öldürüldü. Şifreli mektuba özel solisyon Milli İstihbarat Teşkilatı 93 yıl önce dönemin istihbaratçılarının gizli yazışmaları deşifre etmekte kullandığı kimyasal formülü içeren belgeyi paylaştı. Şifreli mektuba özel solisyon başlığı altında 20. sayfada yer buluyor haber bugün akşam gazetesinde. Dördüncü kez aday olacağım Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump kaybettiği seçimi de kazanmış sayarak 3 seçim kazandım. Şimdi bunu tekrar yapacağım ve resmi bir adım atacağım dedi açıklamasında. Logonun üzerinde akşam gazetesinde işte Aspendos Bulvarı başlığı var. Aspendos antik kentinde yapılan kazılarda 2000 yıllık tiyatro caddesinin 300 metrelik bölümü gün yüzüne çıkarıldı. Tüm hasarlar Alo 193'te bir diğer başlık. Haberin detayı şöyle. Trafik kazalarında hasar ihbarlarını tek noktada birleştirecek Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi kuruldu. Sistem 1 Eylül'de devreye girecek. Lao, Aslan'a yakın Milan'ın yıldızı Lao'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için Galatasaray'ın teklifini kabul etmeye hazırlandığı öğrenildi. Son bir spor haberi paylaşalım. Şampiyonluğa 3 set kaldı. Fili'nin sultanları Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0 yendi. Finalde Brezilya'nın rakibi oldu. Evet, milli takımımıza başarılar
biliyoruz ve bu

sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basın Gündem programımızda gazetelerden haberler paylaşmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nden aktaracağız haberler. Harcında Atatürk var şeklinde yer buluyor. Manşet haberinin başlığı bugün Yeni Parti'nin tüzüğü ve programında Gazi'nin ilkeleri ve vizyonu esas alındı. Özgür Özel ile 90 milletvekilinin CHP'den ayrılarak kurduğu Yeni Parti'nin tüzüğü ve programı açıklandı. Parti, Türkiye'nin demokrasi ittifakını kuran, temsil eden çağdaş, sosyal demokrat bir parti olarak tanımlandı. Bu kara düzeni değiştireceğiz söyleminin ön plana çıktığı parti programında altı ok benimsendi. Yeni Parti dün parti meclisi toplantısını yaptı. 9 üyeli Merkez Yönetim Kurulu'nda Genel Sekreter Yunus Emre, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer oldu. CHP döneminde Merkez Yönetim Kurulu'nda olan 15 isim Yeni Parti'nin ilk Merkez Yönetim Kurulu'nda yer almadı. Yeni Parti Büyük Atatürk'ün huzuruna çıktı. Anıtkabir Özel defterini imzalayan Özel, "Kuşatılan mirasınızı koruma görevi bize emanet" diye yazdı. Kuşatılan mirasınızı koruyacağız alt başlığı altında fotoğrafla birlikte paylaşılıyor haber. Avrupa'daki sosyal demokratlardan kardeş parti desteği başlığı da var. 5. sayfada veriliyor detaylar. "Hedefimiz milletin iktidarını kurmaktır" sözleri var bir haberde. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yeni nesil siyaset Türkiye'yi 86 milyonu çağırıyor" başlığıyla bir açıklama yayınladı İmamoğlu. Yeni Parti Genel Başkanımız Özgür Özel'le "Yürüyelim arkadaşlar" dedi. Emre Kongar'ın yazısında bugün Yeni Parti'nin şansı başlığı var. Birinci şansı toplumun bu rejimden bıkmış olması ve ikinci büyük şansı muhalefeti en geniş tabanla temsil eden parti niteliği taşımasıdır diyor. Zülal Kalkandeli'nin yazısında Yeni Parti eski siyaset başlığı var. Bugün iktidar mutlak mutlan operasyonuyla CHP'yi böldü. Artık seçimlere yönelik hesaplar açısından Cumhur İttifakı'nın işi daha kolay deniyor diyor değerlendirmesinde. "Emekliyim ama açım" bir diğer haberin başlığı Cumhuriyet Gazetesi'nde. En düşük aylık 23.552 liraya çıktı. Yurttaşların isyanı mecliste gündeme geldi. En düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaran düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasına yönelik önergeleri iktidar reddetti. İktidara "çıkın sokağa emekliyi dinleyin" diyen muhalefet emeklilerin isyanını kürsüde anlattı sevgili dinleyenler. Sağanak yağış yaşamı felç etti. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere dün çok sayıda ilde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Alt geçitleri su bastı. Araçlar, motosikletler, çöp konteynerleri suda sürüklendi. Ev ve iş yerlerini su bastı. Bir kişi yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Siyasi tercih barındırıyor. Sivas katliamında babalarını yitiren isimler Anayasa Mahkemesi kararına tepki gösterdi. Anayasa Mahkemesi başvurudan 12 yıl sonra Sivas katliamına ilişkin yargısal sürecin etkili bir biçimde yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkı ihlali karar verdi. Zeynep Altıok, Eren Aysan ve Mazlum Çimen bunca yıl sonra neden gündeme alındı? Tüm katiller salıverildiğine, tüm firariler özgürleştirildiğine göre artık bir sakınca kalmadığından olsa gerek dedi. Suça karışmamışa 5 yıl sonra siyaset yolu, AK Parti'nin 10-11 madde olması beklenen çerçeve yasa önerisini yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunması bekleniyor. Suça karışmamış örgüt mensuplarına hukuki kolaylık sağlanacak deniyor haberde. İYİ Partili Çömez sordu, "Aselsan'da neler oluyor?" başlığı var bir haberde. İYİ Partili Turan Çömez, "Aselsan'da bu yıl yapılması gereken maaş zamlarının özelleştirme kapsamında olan kamu kurumları gibi karı yüksek göstermek için yapılmadığını söyledi. Çömez, geçen ay
Dilek Rak'ın CEO'su neden Türkiye'ye geldi diye sordu açıklamasında. Küçümseyen büyük tarih nankörüdür. Heybeliada'da yapılan etkinlikte İnönü Vakfı Başkanı ve İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Lozan'ı yaşatmanızı hepinizden rica ediyorum dedi. Konuşmalarda Lozan'ı küçümsemeye çalışan kişiler dünyanın en büyük tarih nankörleridir vurgusu yapıldı. Umudu canlı tutmak bir başlık. Zeynep Oral'ın haberi, kültür yazısı sadece sanat değil. Sanat ve toplumsal umut yan yana gelip kucaklaştı mı? Aynı anda insanı müthiş besliyor. Yeni partinin yürüyüşünü düşünüyorum. Sanki umut da müzik gibi tek başına bir sesle değil, birbirini duyan seslerin çoğalmasıyla güçleniyor diyor değerlendirmesinde. Gençlere bilim mirası bırakalım. Profesör Doktor Hotamışlıgil'in açıklaması. Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil'in NAS üyeliğine seçilmesi kutlandı. Profesör Doktor Hotamışlıgil, para tükenir, ev eskir ama bilim tükenmeyecek bir mirastır dedi. Hotamışlıgil, yapay zekaya yönelik bazı algıların yanlış olduğunu da söyledi. Çocukların umudu için dağları aşacak genç fizikçi ve triatlet Ronnie Kolukısayan, 22 Ağustos'ta Fransa Alpleri'nde yarışmada riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerinin gerçekleşmesi için bağış toplayacak. Makine kapıdan kaçtı. Bir yapay zeka 80 yıllık matematik problemini çözdü. Diğeri dijital odasından kaçıp dünyanın en önemli teknoloji platformlarından birinin bilgisayarlarına girdi. Gelecekten notlar başlığıyla 6. ve 7. sayfada veriliyor. Haber bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde sevgili dinleyenler. Gururumuzsunuz. Atatürk'ün kızları voleybol Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek finale yükseldi. Filenin sultanları bugün saat 14.30'da finalde Brezilya ile şampiyonluk maçı oynayacak. Başarılar diliyoruz takımımıza ve bu dileklerle noktalıyoruz Cumhuriyet Gazetesi'ni. Bir şarkı dinleyelim, ardından Hürriyet Gazetesi'nden başlıklarla radyolarınızda olacağız.

Radyo Meteo Rejinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızın son gazetesi Hürriyet'ten paylaşıyoruz haberler. Yeni parti yeni vitrin başlığıyla çıkmış manşet haberin başlığı Hürriyet gazetesinde bugün. Özgür Özel liderliğindeki yeni partide Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. Yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda CHP Merkez Yönetim Kurulu'ndan sadece 3 isme görev verildi. Halklarında fezleke bulunan tartışmalı isimlerse Merkez Yönetim Kurulu'nda yer almadı. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı 18'di. Yeni partide 9'a indirildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda görev yapan Zeynel Emre, Ensar Aytekin ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda da seçildi. Yunus Emre Genel Sekreterliğe, Zeynel Emre Parti Sözcülüğü'ne getirildi. Haklarında fezleke bulunan Burhanettin Bulut'la Özgür Karabat Merkez Yönetim Kurulu'na girmedi. Özel döneminde CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan Turan Aşkın Özer'le hakkında fezleke düzenlenen Veli Ağbaba da yeni partinin Merkez Yönetim Kurulu'na girmedi. Bu isimlerin çoğunun Özer'in elini rahatlatmak için vitrinde görev almak istemedikleri öne sürüldü. Kulislere göre yeni partinin parti meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu ilk kurultaydan sonra yenilenecek. Butlan nöbetçileri alt başlık özel yönetimi kendileriyle hareket eden ve milletvekili olmayan parti meclisi üyelerini Yargıtay'ın olası butlan kararına karşı CHP'de bıraktı. Selin Sayek Böke ile Gül Çiftçi'nin bu isimlerden olduğu iddia edildi sevgili dinleyenler. Özgür Özel Anıtkabir'de özel yeni partinin kurucular kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret ettiği bilgisi veriliyor manşet haberinde. Şükür arınıyoruz alt başlık. Kılıçdaroğlu dün İstanbul'da CHP'ye yeni katılanlara parti rozetini taktı. Kılıçdaroğlu CHP arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti dedi Kılıçdaroğlu yeni CHP'lilere rozet taktı sevgili dinleyenler. Al 100 bin lirayı cesedi yok et bir başlık. Gülistan Doku cinayetinin hükümlü tanıklarından Turan Güler, eski Tunceli valisi Tuncay Sönel'in eşi Handan Sönel ile ilgili çok şok bir iddia ortaya attı. Abini öldürmekten cezaevinde bulunan Turan Güler, valinin oğlu Mustafa Türkay Sönel iki el ateş ederek Gülistan'ı öldürdü. Handan Sönel cesedi yok etmem için bana 100 bin lira verdi dedi. Handan Sönel Güler'i tanımadığını söyledi ve iddiayı reddetti. Mahkeme iddiaları ve delilleri dikkate alarak Handan Sönel'in tutuklanmasına hükmetti sevgili dinleyenlerimiz. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'den beri kayıp. E-ticarete 1 Ağustos kuralları, e-ticarete yeni kurallar getiren düzenleme 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Yeni düzenleme yapay zeka gibi dijital reklam bombardımanına maruz kalan tüketicileri korumayı hedefliyor. Evet, gizlice eve girip uykuda katletti. Adana'da mahalle bekçisi Hamza Eren Kocamaz, boşanma aşamasında olduğu Hatice Mine Kocamaz'ı uykusunda öldürdü. Katil gece gizlice Hatice Mine Kocamaz'ın evine girdi. Uyuyan kadının yüzünü yastıkla kapattıktan sonra tabancayla başına ateş ederek kaçtı. Polis katili 30 dakika sonra saklandığı adreste yakaladı. Hatice Mine Kocamaz'ın abi Yılmaz Yılgıncan, kız kardeşimi 7 yaşındaki yeğenimin yanında öldürmüş dedi açıklamasında. Evet, kan dondurucu haber. En ağır cezayı almasını diliyoruz katilin sevgili dinleyenlerimiz. Arabalar ne zaman uçacak sorusu var bir başlıkta. Ödüllü teorik fizikçi Profesör Doktor Tekin Dereli'ye uçan arabalar neden hala yok diye sorduk. İlginç bir yanıt verdi. Kaliforniya'da şoförsüz taksiler çalışıyor. Uçan taksi şu an olabilir. 100 kilo yük kaldıracak sivil dronlar ekonomik getirisi olsa hemen yapılır. Geleceğe Dönüş filmindeki gibi kendini temizleyen elbiseler, dokunmadan bağlanan ayakkabılar teknolojik olarak mümkünler diyor açıklamasında Profesör Doktor Tekin Dereli. 60 yıldan fazla bir zamandır teorik fiziğe kafa yoruyor bilgisi veriliyor haberde. Evet, ve finaldeyiz. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi
yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0'lık net bir skorla yenip adını finale yazdırdı. Üstün bir oyun ortaya koyan millilerimiz 77 dakika süren mücadeleyi 25-21, 25-15 ve 25-20'lik net setlerle kazandı. Ay Yıldızlı ekibimiz finalde İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya ile karşılaşacak. A milli takımımız Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak için bugün parkeye çıkacak. Saat 14.30'da başlayacak final maçı TRT1 ve Sky Sport'ta yayınlanacak sevgili dinleyenler. Filenin sultanlarına başarılar diliyoruz ve bu dileklerle Hürriyet Gazetesi ile Basında Gündem programımızın sonuna gelmiş olduk. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ettik sizlere efendim. Güzel bir gün ve güzel bir hafta diliyoruz. Şimdiden bir başka Basında Gündem programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 10.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleriyle Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleriyle Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 25, Bursa 27, Çanakkale 31, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 27, Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 25 derece, Aydın 35, Denizli 31, Kütahya 23, İzmir 33, Manisa 32, Muğla 32 ve Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kahramanmaraş'ın doğusu hariç Doğu Akdeniz, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 37, Burdur 29, Hatay 31, Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 24, Eskişehir 24, Karaman 26, Kayseri 26, Kırıkkale 25, Kırşehir 25, Konya 25, Nevşehir 24, Niğde 25, Sivas 25 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Kastamonu kıyılarıyla Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 27 derece, Bolu 23, Düzce 27, Karabük 23, Kastamonu 22 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çorum hariç Orta Karadeniz'le Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 26, Bayburt 28, Çorum 23, Giresun 26, Gümüşhane 24, Ordu 26, Rize 27, Samsun 26, Sinop 29, Tokat 24 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Erzincan çevreleriyle akşam saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 34 derece, Ardahan 30, Bingöl 31, Bitlis 27, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 28, Hakkari 32, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 34 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34 derece, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 35 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Temmuz Pazar günü Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de gündüz saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde ise güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar sabah saatlerinde güneyli yönlerden, akşam saatlerinde ise kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Temmuz Salı günü Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: dinleyiciler, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadelerine ulaşıldı. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklanan Handan Sonel, savcılıkta ve jandarmada verdiği ifadesinde oğlu Mustafa Türkay Sonel'in psikolojik sorunu olmadığını ve kimseyle kavga etmediğini öne sürdü. Gülistan Doku'yu tanımadığını savunan Sonel hakkındaki suçlamaları da reddetti. Sonel, hükümlü tanık Turan Güler'in cesedi yok etmesi için kendisine 100 bin lira verdiği yönündeki iddialarını reddederek gerçeği yansıtmadığını savundu. İstanbul'un Kartal ilçesinde Yıldız Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında bulunduğu için daha önce boşaltılan yıkım aşamasındaki 5 katlı binanın balkonlarıyla duvarında çökme meydana geldi. Çökme esnasında kopan beton parçalarıyla molozların çıkardığı sesleri duyan çevre binalardaki vatandaşlar dışarıya çıkarak güvenli bir bölgeye geçti. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde çökme yaşanan binanın yanında park halindeki bazı araçlara moloz ve beton parçası isabet ettiği tespit edildi. Kopan beton parçalarını caddeden temizleyen ekipler binanın çevresine bariyer koyarak şerit çekti. Kastamonu'nun Cide ilçesinde 150'den fazla evi, iş yerini ve depoyu su bastı. Bazı araçlar su birikintilerinde kaldı. Zemin katlarda yaşayanlar güvenli alanlara tahliye edildi. Tahliye sonrası talep edenler ilçe merkezindeki yurtlara alındı. İlçede ulaşım engeli ise bulunmuyor. Türkiye Afet Müdahale Planı, afet çalışma grupları ise ilçe merkezinde gerekli çalışmalara devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı deniz ablukasının devam ettiğini, 25 Temmuz itibarıyla ablukaya geçmeye çalışan 12 ticari geminin yeniden yönlendirildiğini, talimatlara uymayan 2 geminin hizmet dışı bırakıldığını ve tam uyumun sağlanması için 2 gemiye baskın yapıldığını açıkladı. İspanya'nın Madrid ve Avila kentlerinde devam eden orman yangınlarında yaklaşık 60 bin kişi tahliye edildi. 29 bin kişiye de bulundukları yerden ayrılmamaları talimatı verildi. İspanyol Efe Ajansı'nın haberine göre Madrid ve Avila kentlerindeki iki büyük orman yangınında yaklaşık 45 bin hektar alanın yandığı tahmin ediliyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bölgeyi ziyaretinde yaptığı açıklamada 2026'da şu ana kadar ülkede yaklaşık 130 bin hektarlık alanın yandığını söyledi. Ve spor, milli okçular İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda 5'i altın, 8'i gümüş olmak üzere toplam 18 madalya kazandı. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre Türkiye 18 madalyayla Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonları tarihinde bir ülkenin elde ettiği en yüksek madalya sayısına ulaştı. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Çin'in Macao özel idari bölgesindeki East Asian Games Dome'da oynanacak final maçı Türkiye saatiyle 14.30'da başlayacak. Mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı, Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çanakkale-Çam Devlet Yolu'nun 4 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl Yolu'nun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Trabzon-Rize yolunun 28 ila 32. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane ve Erzincan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu geçecek. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 27 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle İlesu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleriyle Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ise pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Mersin Yenişehir'de 31 derece, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri, Hatay İskenderun, Muğla Fethiye ve Antalya Alanya'da 30, Antalya Finike ve Mersin Anamur'da 29, Artvin Hopa'da 27, Giresun, Rize, Antalya Kaş ve Van Tuşba Liman'da 26 derece. Balıkesir Ayvalık, Ordu Altınordu, Van Gevaş Akdamar Feneri, Sinop, İzmir Dikili, Trabzon Ortahisar Havalimanı ve Çanakkale'de 25, Muğla Bodrum, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Tekirdağ Süleymanpaşa ve Bitlis Adil Cevaz Liman'da 24, Bitlis Tatvan Liman, Aydın Kuşadası ve Muğla Datça'da 23 derece. İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri, Düzce Akçakoca, Bartın Güney Mendirek Feneri ve Kastamonu İnebolu'da 22, İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri, Çanakkale İzine Geyikli Odunluk İskele Feneri ve Çanakkale Ayvacık Gülpınar Ana Mendirek Fenerinde 21, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri ve Samsun Atakum bölgede 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin sesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleriyle Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleriyle Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
3: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım, tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim.

0: evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

hatıralar.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleriyle Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleriyle Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 25, Bursa 27, Çanakkale 31, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 27, Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 25 derece, Aydın 35, Denizli 31, Kütahya 23, İzmir 33, Manisa 32, Muğla 32 ve Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kahramanmaraş'ın doğusu hariç Doğu Akdeniz, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 37, Burdur 29, Hatay 31, Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 24, Eskişehir 24, Karaman 26, Kayseri 26, Kırıkkale 25, Kırşehir 25, Konya 25, Nevşehir 24, Niğde 25, Sivas 25 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Kastamonu kıyılarıyla Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 27 derece, Bolu 23, Düzce 27, Karabük 23, Kastamonu 22 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çorum hariç Orta Karadeniz'le Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 26, Bayburt 28, Çorum 23, Giresun 26, Gümüşhane 24, Ordu 26, Rize 27, Samsun 26, Sinop 29, Tokat 24 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Erzincan çevreleriyle akşam saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 34 derece, Ardahan 30, Bingöl 31, Bitlis 27, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 28, Hakkari 32, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 34 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34 derece, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 35 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar doğusunda yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar yine bir güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Güney Ege'de 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerinize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadelerine ulaşıldı. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklanan Handan Sonel, savcılıkta ve jandarmada verdiği ifadesinde oğlu Mustafa Türkay Sonel'in psikolojik sorunu olmadığını ve kimseyle kavga etmediğini öne sürdü. Gülistan Doku'yu tanımadığını savunan Sonel hakkındaki suçlamaları da reddetti. Sonel, hükümlü tanık Turan Güler'in cesedi yok etmesi için kendisine 100 bin lira verdiği yönündeki iddialarını reddederek gerçeği yansıtmadığını savundu. İstanbul'un Kartal ilçesinde Yıldız Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında bulunduğu için daha önce boşaltılan yıkım aşamasındaki 5 katlı binanın balkonlarıyla duvarında çökme meydana geldi. Çökme esnasında kopan beton parçalarıyla molozların çıkardığı sesleri duyan çevre binalardaki vatandaşlar dışarıya çıkarak güvenli bir bölgeye geçti. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde çökme yaşanan binanın yanında park halindeki bazı araçlara moloz ve beton parçası isabet ettiği tespit edildi. Kopan beton parçalarını caddeden temizleyen ekipler binanın çevresine bariyer koyarak şerit çekti. Kastamonu'nun Cide ilçesinde 150'den fazla evi, iş yerini ve depoyu su bastı. Bazı araçlar su birikintilerinde kaldı. Zemin katlarda yaşayanlar güvenli alanlara tahliye edildi. Tahliye sonrası talep edenler ilçe merkezindeki yurtlara alındı. İlçede ulaşım engeli ise bulunmuyor. Türkiye Afet Müdahale Planı, afet çalışma grupları ise ilçe merkezinde gerekli çalışmalara devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı deniz ablukasının devam ettiğini, 25 Temmuz itibarıyla ablukaya geçmeye çalışan 12 ticari geminin yeniden yönlendirildiğini, talimatlara uymayan 2 geminin hizmet dışı bırakıldığını ve tam uyumun sağlanması için 2 gemiye baskın yapıldığını açıkladı. İspanya'nın Madrid ve Avila kentlerinde devam eden orman yangınlarında yaklaşık 60 bin kişi tahliye edildi. 29 bin kişiye de bulundukları yerden ayrılmamaları talimatı verildi. İspanyol Efe Ajansı'nın haberine göre Madrid ve Avila kentlerindeki iki büyük orman yangınında yaklaşık 45 bin hektar alanın yandığı tahmin ediliyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bölgeyi ziyaretinde yaptığı açıklamada 2026'da şu ana kadar ülkede yaklaşık 130 bin hektarlık alanın yandığını söyledi. Ve spor, milli okçular İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda 5'i altını 8'i gümüş olmak üzere toplam 18 madalya kazandı. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre Türkiye 18 madalyayla Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonları tarihinde bir ülkenin elde ettiği en yüksek madalya sayısına ulaştı. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Çin'in Macao özel idari bölgesindeki East Asian Games Dome'da oynanacak final maçı Türkiye saatiyle 14.30'da başlayacak. Mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı, Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çanakkale-Çam Devlet Yolu'nun 4 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl Yolu'nun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Trabzon-Rize yolunun 28 ila 32. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Atina az bulutlu 36. Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 31. Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 23. Helsinki parça bulutlu 15. Kiev parça bulutlu 30. Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 20. Londra parça bulutlu 29. Madrid az bulutlu 36. Moskova parça bulutlu 26. Paris parça bulutlu 27. Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 28. Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 30. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 23. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 30. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 29. Varşova parça bulutlu 28. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 30 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 34 derece, Aşgabat az bulutlu 35, Astana az bulutlu 29, Bağdat az bulutlu 41, Bakü az bulutlu 29, Bişkek az bulutlu 33, Dushanbe az bulutlu 39, Kabil az bulutlu 34, Kerkük az bulutlu 41, Kuveyt az bulutlu 40, Medine az bulutlu 43, Mekke az bulutlu 43, Riyad az bulutlu 41, Şam az bulutlu 37, Tahran az bulutlu 41, Taşkent az bulutlu 41, Tiflis parça bulutlu 30 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece, Kahire az bulutlu 37, Melbourne parça bulutlu 15, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 28, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Sydney az bulutlu 18 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadurlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Gümülcine az bulutlu 28, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Selanik az bulutlu 31, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Gazimagosa açık 34, Girne açık 31, Lefkoşa açık 32 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulaması

0: Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekareye düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Kastamonu Doğanyurt'ta 221 kilogram, Zonguldak Kilimli'de 90, Düzce Kaynaşlı'da 88, Bartın Hasankadı Köyü'nde 82, Osmaniye'de 75 kilogram, Sakarya Firizli Gölkent Beldesi'nde 66, Sinop Türkeli'nde 54, Bursa Karacabey Bayramdere Göleti'nde 51, Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi'nde 50 kilogram, Rize'de 49, Adana Tufanbeyli Gezbeli Geçidi'nde 47, Samsun Bafra Orman Sahası'nda 46, Ordu İkizce Şembolluk ve Giresun Görele Kuşçulu Köyü'nde 45 kilogram, Yalova Altınova Aktoprak Köyü'nde 44, Karabük Safranbolu Ovacuma Beldesi'nde 41, Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda 39, Trabzon Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi ve Yozgat'ta 38 kilogram, Kırşehir Göllü Köyü'nde 35, Çankırı Ilgaz Dağı'nda 34, İstanbul Üsküdar, Amasya Merzifon Tavşandağı ve Antalya Manavgat Taşağlı Orman Sahası'nda 31 kilogram, Tokat Erbağ'da 29, Bilecik Abadiye Köyü'nde 28, Kayseri Yahyalı Süleyman Fakalı Köyü, Kırıkkale Sulak Yurt ve Balıkesir Kepsutlal Köyü'nde 24, Ankara Bağla Sofular Köyü'nde 22 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarının öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Çevren için bir şey yap.
3: Şişeni cam kumbarasına at. Pilleri geri dönüşüm kutularına.
4: Çevren için bir şey yap.
2: Havayı,
5: toprağı,
3: denizi koru.
4: Ambalaj atıkları çöp değildir. Unutma.
5: Çevrene sahip çık.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Müdürlüğünden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleriyle Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleriyle Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: İklim değişikliği. Sera gazlarını atmosfere her geçen saniye daha fazla salarak gezegenimizin iklimini ve denizlerini felakete sürüklüyoruz. Akdeniz'in akciğerleri olan deniz çayırları ısıdan en çok etkilenen türlerin başında geliyor. En önemli ekonomik kaynaklarımızdan birisi olan hamsi, ısıya bağlı olarak göç yollarını değiştiren türler arasında. Doğanın egemen gücü değil, gezegenimizin sadece bir parçası olduğumuzu hatırlamalı, ona verdiğimiz hasarı hep birlikte hızla onarmalıyız.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Akvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Akvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 25, Bursa 27, Çanakkale 31, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 27, Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 25 derece, Aydın 35, Denizli 31, Kütahya 23, İzmir 33, Manisa 32, Muğla 32 ve Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kahramanmaraş'ın doğusu hariç Doğu Akdeniz, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 37, Burdur 29, Hatay 31, Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 24, Eskişehir 24, Karaman 26, Kayseri 26, Kırıkkale 25, Kırşehir 25, Konya 25, Nevşehir 24, Niğde 25, Sivas 25 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Kastamonu kıyılarıyla Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 27 derece, Bolu 23, Düzce 27, Karabük 23, Kastamonu 22 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çorum hariç Orta Karadeniz'de Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 26, Bayburt 28, Çorum 23, Giresun 26, Gümüşhane 24, Ordu 26, Rize 27, Samsun 26, Sinop 29, Tokat 24 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Erzincan çevreleriyle akşam saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 34 derece, Ardahan 30, Bingöl 31, Bitlis 27, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 28, Hakkari 32, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 34 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34 derece, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 35 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Temmuz Pazar. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Göç uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 4 ila 6. Doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Göç uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Haftalık çalışmalarına 28 Temmuz Salı günü başlayacak genel kurul, öğrenci affına ve yükseköğretim ilişkin düzenlemeleri içeren yükseköğretim kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okul dönüş yolu açılacak. 18 yaş altındaki suçlulara ilişkin yeni yasal düzenlemenin de bu hafta Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyor. Hazırlanan teklife göre 15-18 yaş grubundaki çocuklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda üst ceza sınırı 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda ise 18 yıla çıkarılacak. Meclisin gündemindeki bir diğer önemli başlıksa terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenleme olacak. Kanun teklifine son şeklinin verilmesi için çalışmalar devam ederken düzenlemenin meclis yaz tatiline girmeden önce yasalaştırılması hedefleniyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde Taşağal Derebucak yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kazada yaralanan 2 kişiden birinin hamile olduğu, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı Suriye'de Şam-Deir-Zor yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Kazada yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz denildi. Şam-Deir-Zor yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 35 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. LGS tercih süreci yarın sona erecek. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonucuna göre öğrenciler tercih işlemlerini pazartesi günü saat 17'ye kadar e-okul üzerinden tamamlayabilecek. Yerleştirme sonuçlarıyla boş kontenjanlar 5 Ağustos çarşamba günü ilan edilecek. Ardından yerleştirme esas birinci nakil başvuruları 5 ile 7 Ağustos, ikinci nakil başvuruları ise 10 ile 12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Nakil sonuçları ise sırayla 10 Ağustos ve 14 Ağustos tarihlerinde duyurulacak. Rusya Savunma Bakanlığı gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Odessa bölgesindeki askeri tesisleri vurduklarını bildirdi. Açıklamaya göre Kiev'de insansız hava araçları üreten Smart Intelligence System isimli sanayi fabrikası, insansız hava aracı montaj ve depolama merkezi, Odessa bölgesindeki Chernomorsk limanında da askeri yüklerin sevkiyatı ve depolanması için kullanılan altyapı tesisleriyle yağ ve yakıt tankları vuruldu. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev ve farklı bölgelerin düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde Filistin toprakları gasp edilerek kurulan Eli yerleşim yerinde 763 konutun inşa edilmesini planladıklarını açıkladı. Ve spor, amirli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Çin'in Macao özel idari bölgesindeki East Asian Games Dome'da oynanacak final maçı Türkiye saatiyle 14.30'da başlayacak. Mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çanakkale-Çam Devlet Yolu'nun 4 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl Yolu'nun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Trabzon-Rize yolunun 28 ila 32. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Ordu ve Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde artacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Değerli çiftçiler,
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nu dinleyin. Ekim, dikim, sulama ve ilaçlama takviminizi hava şartlarına göre belirleyin.
0: Ekininizi, emeğinizi ziyan etmeyin. Mahsulünüz bol, kazancınız bereketli olsun.
1: Radyonuz Meteorolojinin Sesi olsun.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk, Kara Aslan.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Türkülere Gönül Verenler programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp repertuara kazandırdığı ya da seslendirdiği türkülerden örnekler sunuyoruz. Bugünkü programımızı derlemeci, notis, ses sanatçısı ve yurttan sesler koro şeflerinden Durmuş Yazıcıoğlu'na ayırdık sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza sanatçının sesinden dinleyeceğimiz Sivas Divri'den Nuri Üstün Ses'ten alınan bir uzun havayla başlıyoruz. Bir pınar yaptırdım dipten kaynatma, kurban olalım.

Durmuş Yazıcıoğlu 1935 yılında Antalya'nın Akseki ilçesinde doğdu. Babası Ahmet Ragıp Yazıcıoğlu'nun Akseki'de posta müdürü olması nedeniyle önce Antalya'nın Elmalı kasabasına, daha sonra da 1942 yılında İzmir'e tayin oldular. İlk öğrenimini İzmir'in Güzelyalı semtinde Duatepe İlkokulu'nda tamamladıktan sonra lise öğrenimi için Namık Kemal Lisesi'ne devam etti. 1950-1951 öğretim yılında henüz lise 1. sınıfta olan Yazıcıoğlu, aynı yıl açılan İzmir Radyosu sınavını kazanarak İzmir Radyosu Basın Yayın Genel Müdürlüğü'ne bağlı radyoda göreve başladı. Aynı yıl ilk derlemesi olan Akçeşme'nin Taşları adlı türküyü derledi. Lise yılları boyunca hem okul korosunun idareciliğini hem de radyodaki solistliğini de beraberce yürüttü. Lisenin bitiminden hemen sonra tüm dünyasını radyoya vermek istedi. Fakat ailesinin baskısıyla yüksekokulu öğrenimi için Akşam Ticaret Yüksekokulu'na, yani şimdiki İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ne kaydını yaptırdı. Birçok işlerde çalışan Durmuş Yazıcıoğlu 1957 yılında NATO'da çalışmaya başladı. Şimdi sözlerimizi müzikle aralıyor, sanatçının sesinden İzmir Ödemiş'ten Avni Güler'den alınan bir zeybek havası dinliyoruz. Bademliğe bir incecik kış oldu, duyan duydu, duymayanlara düş oldu. İnce Mehmet Efem efelere baş oldu, akan çaylar kan göründü gözüme, nazlı yârim sürme çekmiş gözüme.

1959 yılının Şubat ayında lise yıllarında tanıdığı Benal Güven adında hanımla evlendi. Evliliklerinin birinci yılında ilk ve tek çocukları olan Pınar dünyaya geldi. 1964 yılında NATO'daki görevinden ayrılarak Ege Üniversitesi Ayniyat Saymanlığı'na geçen Durmuş Yazıcıoğlu bu görevi sırasında radyodaki görevine de devam etti. Sevgili dinleyenlerimiz, sanatçının hayatından kesitler aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi sözlerimizi yine müzikle aralıyor. Sanatçının sesinden Şerafettin Civelek'ten alınan Muğla Ula'dan bir türkü dinleyerek devam ediyoruz. Deniz üstü köprü, kayığa binsem götür. Benim buraya geldiğim bir güzelden ötürü.

Durmuş Yazıcıoğlu 1968 yılında TRT kurumunda koro yöneticiliği sınavını kazanarak ilk olarak Yurdun Sesi ve Sazı, daha sonra da Yurttan Sesler Korosu'nu yönetti. 1972 yılının Ekim ayında yine TRT'nin açmış olduğu prodüktörlük sınavına girdi ve kendisinin daima övünç duyduğu bu yeni mesleğine başladı. 1980 yılında TRT Halk Müziği Müdürlüğü'ne atanan Yazıcıoğlu, 1983 yılının Ekim ayında emekliye ayrıldı. Kültür Bakanlığı'nın 1976 yılında başlattığı Uluslararası Türk Folklor Kongresi'ne bildirileriyle katılan Durmuş Yazıcıoğlu, 1991 yılından başlayarak hayatının sonuna kadar Bornova Belediyesi Konservatuvarı'nda müdür ve öğretmenlik görevinde bulundu. 19 Temmuz 1994 günü aramızdan ayrıldı. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Programımıza sanatçının sesinden dinleyeceğimiz Mukim Tahir'le Selahattin Atabay'dan alınan Şanlıurfa'dan bir türküyle devam ediyoruz. Güvercin vurdum kalkmaz, kanı göl olmuş akmaz. Ben bu derde düşeli, kimse yüzüme bakmaz.

radyoda halk müziği üzerine birçok program yapan Durmuş Yazıcıoğlu, halk müziği istekleri, çalgılarımızı tanıyalım, halk müziğine gönül verenler, yöresel sanatçılar, halk ezgileri, günaydın adındaki programları hazırladı. Bir ateş ver cigaramı yakayım, şu kışlanın kapısına, vardım baktım demir kapı sürgülü, gerizler başından hoplayamadım ve Karaova düğünü gibi birçok derlemesi bulunan Durmuş Yazıcıoğlu, 66 türküyü TRT repertuarlarına kazandırdı. Ayrıca 73 türküyü de notaya alan sanatçı, çeşitli yörelerden yüzlerce türküyü de seslendirerek ölümsüzler arasına karıştı. Programı sanatçının Adana'dan repertuara kazandırdığı bir türküyle devam ediyor sevgili dinleyenler. Şu kışlanın kapısına, mail oldum yapısına, telli kurban bağlayayım, asker yarim kapısına.

Türk halk müziğine yaptığı değerli katkılarla, repertuara kazandırdığı türkülerle bizim için eşi bulunmaz bir değer oldu. Derlemeci, notist, ses sanatçısı, prodüktör, Yurttan Sesler Korosu şeflerinden Durmuş Yazıcıoğlu'nu unutmayacağız. Onun söylediği türkülerde, yaptığı programlarda sesi, radyolarda, televizyonlarda, müzik marketlerde ve internette yankılanmaya devam edecek. Durmuş Yazıcıoğlu, şeflik ve prodüktörlük görevinin yanı sıra her yöreden türküleri de seslendirerek müzik arşivlerinde yerini aldı. Programımıza sanatçının sesinden, Erzurum'dan Muharrem Akkuş'tan alınan bir türkü dinliyoruz. Gülenber, Sağ

sağar boyunu, bana göstermez boyunu. Gülen ber sağar boyunu, bana göstermez boyunu. Derye merye boyuna bozuna ben

Sevgili dinleyenlerimiz, halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülere Gönül Verenler programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki Türkülere Gönül Verenler programımızda derlemeci, notist, ses sanatçısı, prodüktör ve Yurttan Sesler Korosu şefi Durmuş Yazıcıoğlu'nun hayatını paylaşarak seslendirdiği türkülerden örnekler sunduk sizlere. Programımıza sanatçının sesinden dinleyeceğimiz Saffet Uysal'dan alınan Afyon Dinar'dan bir türküyle veda ediyoruz. Ardıç arasında biten budaklar, Honaz kirazına dönmüş dudaklar. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Haftaya bir başka türkü sevdalısıyla görüşünceye dek türkülerle kalın, hoşça kalın.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk Karaaslan.

iklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eşdeğer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleriyle Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleriyle Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 25, Bursa 27, Çanakkale 31, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 27, Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 25 derece, Aydın 35, Denizli 31, Kütahya 23, İzmir 33, Manisa 32, Muğla 32 ve Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kahramanmaraş'ın doğusu hariç Doğu Akdeniz, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 37, Burdur 29, Hatay 31, Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 24, Eskişehir 24, Karaman 26, Kayseri 26, Kırıkkale 25, Kırşehir 25, Konya 25, Nevşehir 24, Niğde 25, Sivas 25 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Kastamonu kıyılarıyla Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 27 derece, Bolu 23, Düzce 27, Karabük 23, Kastamonu 22 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çorum hariç Orta Karadeniz'le Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 26, Bayburt 28, Çorum 23, Giresun 26, Gümüşhane 24, Ordu 26, Rize 27, Samsun 26, Sinop 29, Tokat 24 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Erzincan çevreleriyle akşam saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 34 derece, Ardahan 30, Bingöl 31, Bitlis 27, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 28, Hakkari 32, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 34 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34 derece, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 35 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu sunuyoruz. 26 Temmuz Pazar günü Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de gündüz saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde ise güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar sabah saatlerinde güneyli yönlerden, akşam saatlerinde ise kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Temmuz Salı günü Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Haftalık çalışmalarına 28 Temmuz Salı günü başlayacak genel kurul, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren yükseköğretim kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okul dönüş yolu açılacak. 18 yaş altındaki suçlulara ilişkin yeni yasal düzenlemenin de bu hafta Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyor. Hazırlanan teklife göre 15-18 yaş grubundaki çocuklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda üst ceza sınırı 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda ise 18 yıla çıkarılacak. Meclisin gündemindeki bir diğer önemli başlıksa terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenleme olacak. Kanun teklifine son şeklinin verilmesi için çalışmalar devam ederken düzenlemenin meclis yaz tatiline girmeden önce yasalaştırılması hedefleniyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde Taşağal-Derebucak yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kazada yaralanan 2 kişiden birinin hamile olduğu, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Şam-Deir-i-Zor yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Kazada yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz denildi. Şam-Deir-i-Zor yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 35 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. LGS tercih süreci yarın sona erecek. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonucuna göre öğrenciler tercih işlemlerini pazartesi günü saat 17'ye kadar e-okul üzerinden tamamlayabilecek. Yerleştirme sonuçlarıyla boş kontenjanlar 5 Ağustos çarşamba günü ilan edilecek. Ardından yerleştirme esas birinci nakil başvuruları 5 ile 7 Ağustos, ikinci nakil başvuruları ise 10 ile 12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Nakil sonuçları da sırayla 10 Ağustos ve 14 Ağustos tarihlerinde duyurulacak. Rusya Savunma Bakanlığı gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Odessa bölgesindeki askeri tesisleri vurduklarını bildirdi. Açıklamaya göre Kiev'de insansız hava araçları üreten Smart Intelligent System isimli sanayi fabrikası, insansız hava aracı montaj ve depolama merkezi, Odessa bölgesindeki Chernomorsk limanında da askeri yüklerin sevkiyatı ve depolanması için kullanılan altyapı tesisleriyle yağ ve yakıt tankları vuruldu. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e farklı bölgelerin düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotriç, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde Filistin toprakları gasp edilerek kurulan Eli yerleşim yerinde 763 konutun inşa edilmesini planladıklarını açıkladı. Ve spor, amirli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Çin'in Macao Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanacak final maçı Türkiye saatiyle 14.30'da başlayacak. Mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çanakkale-Çam Devlet Yolu'nun 4 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl Yolu'nun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Trabzon-Rize yolunun 28 ila 32. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Akvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Akvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
5: Pancarışı çok zor, kolay değil. Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edin. Dumana boğduk.
6: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
5: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
4: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü, sağanak yağışlı 22 derece. Atina az bulutlu 36. Belgrad gök gürültülü, sağanak yağışlı 31. Berlin gök gürültülü, sağanak yağışlı 23. Helsinki parça bulutlu 15. Kiev parça bulutlu 30. Kopenhag gök gürültülü, sağanak yağışlı 20. Londra parça bulutlu 29. Madrid az bulutlu 36. Moskova parça bulutlu 26. Paris parça bulutlu 27. Priştine gök gürültülü, sağanak yağışlı 28. Roma gök gürültülü, sağanak yağışlı 30. Saraybosna gök gürültülü, sağanak yağışlı 23. Sofya gök gürültülü, sağanak yağışlı 30. Tiran gök gürültülü, sağanak yağışlı 29. Varşova parça bulutlu 28. Viyana gök gürültülü, sağanak yağışlı 30. Ve Zürih gök gürültülü, sağanak yağışlı 25 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 34 derece, Aşgabat az bulutlu 35, Astana az bulutlu 29, Bağdat az bulutlu 41, Bakü az bulutlu 29, Bişkek az bulutlu 33, Dushanbe az bulutlu 39, Kabil az bulutlu 34, Kerkük az bulutlu 41, Kuveyt az bulutlu 40, Medine az bulutlu 43, Mekke az bulutlu 43, Riyad az bulutlu 41, Şam az bulutlu 37, Tahran az bulutlu 41, Taşkent az bulutlu 41, Tiflis parça bulutlu 30 ve Tokyo gök gürültülü, sağanak yağışlı 31 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü, sağanak yağışlı 32 derece, Kahire az bulutlu 37, Melbourne parça bulutlu 15, Montreal gök gürültülü, sağanak yağışlı 28, New York gök gürültülü, sağanak yağışlı 28, Sydney az bulutlu 18 ve Washington gök gürültülü, sağanak yağışlı 32 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadurlunga gök gürültülü, sağanak yağışlı 29 derece, Frankfurt gök gürültülü, sağanak yağışlı 27, Gümülcine az bulutlu 28, Kırcaali gök gürültülü, sağanak yağışlı 30, Köln gök gürültülü, sağanak yağışlı 23, Komrat gök gürültülü, sağanak yağışlı 29, Köstence gök gürültülü, sağanak yağışlı 27, Münih gök gürültülü, sağanak yağışlı 25, Podgorica gök gürültülü, sağanak yağışlı 27, Selanik az bulutlu 31, Şumlu gök gürültülü, sağanak yağışlı 28, Tarakya gök gürültülü, sağanak yağışlı 29, Balkaneş gök gürültülü, sağanak yağışlı 30, Zenitsa gök gürültülü, sağanak yağışlı 30, Gazimağosa açık 34, Girne açık 31, Lefkoşa açık 32 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sağlıklı bebekler için el ele.
2: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nurçakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler için El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nurçakmak şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
3: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum. Yine sizinle birlikte bir programda buluşmak her zaman olduğu gibi çok zevkli. Geçen hafta kişisel bakımı üzerinde konuşuyorduk ama bu konu bitti. Başka konuya önümüzdeki hafta devam edelim demiştik kaldığımız yerden. Şimdi buyurun isterseniz kısa bir özet yapalım ve kaldığımız yerden programımıza devam edelim.
3: Sağlık demek bedenen, ruhen ve sosyal olarak tam iyilik hali. Yani çocuklarımıza yaz tatilinde sağlıklı olmayı öğretmek istiyoruz. Ve bunun için de kendilerine özen göstermelerini, kendi bedenlerine sahip çıkmalarını, kendi bedenlerine saygı duymalarını, bir o kadar da çevreye saygı duymalarını istiyoruz ve bunu öğrenmelerini istiyoruz. Bu çok meşakkatli bir iş aslında. Sabır ve sevgi gerektiriyor ama sizin gibi güzel ailelerin kocaman sevgi dolu yürekleri sayesinde, güzel yürekleri sayesinde bunun üstesinden geleceğini biliyoruz. Geçen haftaki programımızda özellikle beden sağlığı, çocuklarımızın kendi kendilerine beslenme, kendi kendilerine giyinme alışkanlıklarını kazanmaları ve dolayısıyla öz bakımları konusunda başkalarına ihtiyaç duymamaları öğrenmeleri açısından konuşmuştuk. Bugün de kaldığımız yerden devam edelim öz bakıma.
2: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Buyurun söz sizde.
3: Çocuklarımızın kendi kendilerine beslenmeleri konusunda onları destekleyeceğiz. Çocuklarımızın kendi kendilerine giyinmeleri konusunda onları destekleyeceğiz. Çünkü öz bakımda, yani sağlıklı olmakta temel, hep konuşmuyor muyuz? Temel sağlıklı olmak için mutlaka iyi besleneceğiz ve temizliğimize dikkat edeceğiz. Yani bunun için de kendi kendilerine giyinmeyi ve giyinirken başkalarından yardım istememeyi öğrenmeleri çok çok kıymetli. Aynı zamanda çocuklarımızın kişisel bakımlarında bir diğer ve en önemli konulardan tanesi hiç kuşkusuz ki temizlik. Temizlik için hep konuşuruz sevgili aileler, el yıkamak, kendi kendini aşılamak. Çocuklarımıza mutlaka el yıkamanın önemini, onlara bizzat el yıkamaları konusunda yardımcı olarak, zaten hep konuşuyoruz ya, çocuklarımız gayet güzel bir şekilde suyla oynamaktan hoşlanırlar. 2 yaş civarında da ellerini küçük küçük yıkamaya başlarlar. Ancak hatasız, yani arzu ettiğimiz şekilde 20 saniye su ve sabunla yıkamaları 4-5 yaşı bulsa da 2-3 yaşından itibaren çocuklarımıza akarsuyla, sabunla, işte musluğu yıkamaya başlarlar. Ancak hatasız, yani arzu ettiğimiz şekilde 20 saniye su ve sabunla yıkamaları 4-5 yaşı bulsa da 2-3 yaşından itibaren çocuklarımıza akarsuyla, sabunla, işte musluğu açacaksın, sabunu kullanacaksın.

kapama ve ellerinin durulama işlemine geçerler. Ama 4-5 yaş civarında çocuklarımız çok rahatlıkla kendi başlarına ellerini yıkarlar ve güvenilir bir şekilde yıkarlar. Ancak gene küçük kaçamaklar yapabilirler. Çünkü oyun bekliyor onları. Öyle durumlarda bizim onlara küçük uyarılarda bulunup tekrar elini sağlıklı bir şekilde yıkaması konusunu uyarmamız da onların güvenliği açısından, beden ve ruh sağlığı açısından çok kıymetli. Onu da yapmamız gerekiyor. Gene temizlik deyince hiç kuşkusuz ki kendi bedenlerinin temizliği için çok önemli. Banyo yapmayı, yavaş yavaş banyo yapmayı öğrenmeleri ve beden sağlığını korumaları ve aynı zamanda çevrenin temizliğini korumayı da çok önemli sevgili aileler. Şimdi düşünelim ki umumi bir tuvalete gidiyoruz. Bazen 5-6 tuvalet içinde girecek tuvalet bulamıyoruz maalesef kullanabileceğimiz tuvalette. Bunlar ne yazık ki erişkinlerin tuvaletleri olduğu halde öyle oluyor. Onun için çocuklarımıza kullandığımız yeri temiz bırakmayı öğretmemiz de çok önemli. Yani kendi alanımızı temizlememiz aynı zamanda çevreye de saygılı olmamız. Bu çevreye saygı açısından özellikle yaz aylarında olmamız nedeniyle çocuklarımızın pikniğe veya açık alanlara gittiğimiz zaman yakıcı, batıcı, delici şeylerin ortaya da bırakılmamasını öğrenmeleri çok önemli. Bunları öğretmemiz gerekiyor. Ama öbür taraftan gerek evimizde gerekse dışarıda kullandığımız mekanları temiz tutmamız, temiz bırakmamız çok önemli. Hani hep tuvaletlerde vardır, bulmayı nasıl istiyorsan öyle bırak diye. Gerçekten de tuvaletlerden çocuklarımız 4-5 yaşlarında tuvaletten çıkarken sifona çekmeyi öğrenmeliler. Yani çocuğumuza sifonu çekmeyi öğretmemiz gerekiyor. Biraz daha büyüdüğünde eğer kirliyse kirlediği alanı temizlemeyi öğretmemiz gerekiyor. Kimse kimsenin sevgili aileler kirlerini temizlemek durumunda değil. Çocuğumuz odasını toplamayı öğrenmeli yaşına göre bu yaşlarda büyüdükçe. Ve hep söylenen bir şey var, yatağını toplamayı öğrenmesi çok önemli. Çünkü hani çok güzel bir atasözümüz var gene, aslan yattığı yerden belli olur. Yani yatağını temiz tutması, odasını derli toplu tutması, tuvaleti temiz tutması, tuvaleti temiz bırakması ve umumi bir yere gidiyorsa gittiği yerdeki çöp, kendi bıraktığı çöpleri toplaması, orada çöp bırakmaması ve orada çevreye ve başkalarına zarar verecek hiçbir şey bırakmaması, bunları öğrenmesi çok önemli. Onun için çocuklarımıza mutlaka ve mutlaka sizden en büyük ricamız, mutlaka çocuklarımızın yaşadıkları mekanı temiz tutmayı, kendi bedenleri kadar yaşadıkları mekanda temiz tutmayı öğrenmeleri çok kıymetli. Tuvalet derken tuvalette çocuklarımızın kendi kendilerine genelde 4 yaş civarında kendi kendilerine tuvaletten çıkarken temizleme alışkanlığını kazanmış olmalarını bekliyoruz. Eğer çocuklarımıza öğretmemiz gereken ve bizim de yapmamız gereken daima biliyorsunuz önden arkaya temizlik tuvalette en önemli kurallardan bir tanesidir. Gerek bebeğin bezinin değişimi sırasında ailelere önden arkaya doğru temizlik rica edilir ve önerilir. Aynı şekilde çocuğumuza da önden arkaya doğru temizlik yapmasını öneriyoruz. Bizim geleneklerimizde su ile temizlik çok kıymetlidir ve bu dünyada bilinen en sağlıklı yöntemdir. Ancak suya ulaşamadığı durumlarda ıslak mendilden yardım alabilir çocuklarımız. Islak mendil kullanırken de gene önden arkaya doğru temizlik yapma kuralına uymasını öğrenmeleri çok sağlıklıdır. Çünkü 4-6 yaş gibi kreşe başladıklarında çocuğumuzun dedik ya giyinirken hiçbir destek almasını istemiyoruz. O nedenle kıyafetlerini çok rahatlıkla kendileri giyip çıkarabilecekleri kıyafetler olması, fermuarsız, düğmesiz, çıt çıtsız kıyafetler olmasını istiyoruz ve kolay giyip çıkarıp değiştirebilecekleri, çünkü bir kaza olabilir, değiştirmesi gerekebilir, yediğiyle değiştirebilir, dolabında mutlaka vardır anaokulunda veya kreşinde. O zaman

0: Kimseden yardım almadan kıyafet değiştirmesi gibi tuvalette de kimseden yardım almasını istemiyoruz sevgili aileler çocuklarımızın, ki üzücü olaylar yaşamayalım, üzücü olaylarla karşılaşmayalım. O nedenle çocuklarımızı hayata hazırlamaksa temel amacımız. Nasrettin hocamızın dediği gibi bilenler bilmeyenlere anlatacak ve beslenmeyi kendi kendilerine yapmaları, kendi kendilerini temizlemeleri, kendi kendilerine el yıkamaları, kendi kendilerine kılık kıyafetlerini giymeleri ve değiştirmeleri ve aynı alışkanlıklarını kendi kendilerine yapmaları ve kimseden yardım almamaları konusunda, yani kendilerine yetmeleri, kendilerine yeterli olmaları konusunda çocuklarımıza çok emek ve zaman vermemiz gerekiyor ki sağlıklı ve mutlu bireyler olarak topluma karışabilsinler ve sağlıklı ve mutlu bireyler olarak topluma katkıda bulunsunlar. Çünkü sağlık çok önemli bir şey, beden sağlığı çok önemli, ama bazen beden sağlığında aksamalar olsa bile öyle mutlu insanlar var ki bizi gururlandırıyorlar, onurlandırıyorlar, mutluluklarıyla bize ışık saçıyorlar ve bizi mutlu ediyorlar. Ve tıpkı Aşık Veysel'imiz gibi sevgili aileler. Aşık Veysel küçücük bir çocukken maalesef gözlerini kaybetmiş çiçek hastalığı nedeniyle. Çünkü o sıralarda çiçek aşısı yaygın olarak kullanılmıyormuş ya da aile ulaşamamış. Ama Aşık Veysel gözlerini kaybetmiş, ama gözlerimi kaybettim diye hayata küsmemiş. Onun yerine iyi ki gözlerimi kaybettim, toprağı tanıdım diyecek kadar beden sağlığıyla barışık, bedenindeki aksaklıkları görmeden kendin mutluluğunu bize yansıtabilmiş ve bunu sadece Türk milletine değil, aynı zamanda sadece vatanına, millete değil, aynı zamanda insanlığa yaymış. Benim sadık yarim kara topraktır. Pek çok uluslararası sanatçı tarafından çalınan bir eser ve Aşık Veysel'in olduğu bilinerek ve tanıtılarak çalınan bir eser. Onun için sadece beden sağlığı yeterli değil. Veyahut da beden sağlığımızdaki aksaklıklar bizim mutsuz olmamızı sonuçlandırmıyor. Aksine biz bedenen ve ruhen sağlıklı olmak istiyorsak bunun için işte üretken olacağız. Ne olmuş? Aşık Veysel saz çalarak, toprakla barışarak, toprakta ekim yapıp orada çiçeklerle ve ürettiği ürünlerle dost olarak bize mutluluğunu yansıtmış. Onun için pek çok aile biliyorum, sizin Meteorolojinin Sesi Radyosu aracılığıyla tanıdığım çeşitli paralimpik olimpiyatlarında ülkemizi temsil edip bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşımızı uluslararası çaldıran sevgili çocuklarımız var. Onlarla gurur duyuyoruz. Onun için bedenim, hepimizin bedenimizde sorunlar olabilir, ama o sorunlarla barışık yaşayıp onu hayata döndürmek için çocuklarımıza öz bakımı öğretmek, ben insanım diyen her erişkinin kutsal bir görevi. İşte bunun için bu yaz tatili çok güzel bir fırsat. Dedik ki çocuklarımıza beslenme, kendi kendilerine, daha doğumdan itibaren, anne karnından itibaren bizimle sofraya oturdukları gibi doğduktan itibaren bizimle sofraya oturmaya devam edecekler. 6. ayda önlerine tabaklarını koyacağız. İçine elini alıp ağzına götürüp herhangi bir kaza olmayacak, yani boğazına kaçırmayacak gıdalar koyacağız, sert gıdalar. Bu hatta diş çıkarmakta, çünkü 6. ayda bebekler yavaş yavaş diş çıkarmaya başlarlar. Diş çıkarmaya başladıklarında onlara çok büyük yardım sağlayacak. Çünkü dişlerini kaşıyacaklar o ağızlarına aldıkları gıdalarla. Hem lezzet alacaklar, hem mutlu olacaklar, hem de aynı zamanda kendi kendilerine beslemenin mutluluğunu yaşayacaklar. Gene bebeklerimize, çocuklarımıza 1 yaşından itibaren kendi kendilerine kılık kıyafet konusunda, kendi kendilerine giyinmeleri konusunda destek vereceğiz ve dolayısıyla beslenmede, giyinmede yardım istememeyi öğrenecekler. Tuvalete gittiklerinde 2-3 yaş gibi artık tuvalet eğitimi tamamlanmaya başladığı için 3-4 yaş gibi, 4-5 yaş gibi kendi kendilerine temizliklerini yapabilecekleri yaşa gelecekler ve hem tuvaleti temiz bırakmayı öğrenecekler hem de ellerini yıkamayı öğrenecekler ki kendilerine ve çevrelerine saygılı olsunlar. Ve unutmamamız gerekenlerden bir tanesi, çocuklarımızın bütün bunlarla beraber birbirimize, ya hem bizim çocuklarımıza hem çocuklarımızın bize saygılı olması açısından çok önemli. Seçtiğimiz kelimeler, birbirimize teşekkür etme alışkanlığımız. Çünkü düşünün ki anne baba olmak kocaman yürek gerektiren, hiç akılla ilgisi yok sevgili aileler. Sadece kocaman yürek. 50 yıllık meslek hayatımda sizden öğrendiğim en güzel, hala sizinle bu programı yaparken gözlerim yaşarıyor. Neden? Çünkü siz kocaman yürekli güzel insanlarsınız. Çocuklarınızın sağlıklı, mutlu olması ve iyi eğitim alması konusunda sizin kadar canını dişine takan kimseyi tanımıyorum ben. Onun için ben sizinle olmaktan hep gurur duydum. Vatanıma, milletime hizmet etmekten gurur duydum. Çünkü atalarımız bizi canlarıyla, mallarıyla bu ülkeyi bırakmışlar. Siper kazacak vakitleri yokmuş Kurtuluş Savaşı'nın sırasında. Ama ne yapmışlar? Kendi bedenlerini siper yapmışlar. Kendi mallarıyla askerlerimizi beslemişler. Savaşa gidenleri beslemişler ki vatanımız, milletimiz özgürlüğüne kavuşsun. Düşman işgalinden kurtulalım. Bayrağımızın altında özgürce, sağlıklı, mutlu çocuklarımız, torunlarımız yaşasın diye. Ve biz onların sayesinde bugünlere geldik ve sizin gibi güzel insanların sayesinde de sürdürüyoruz. Ve sizin çocuklarınızla çok daha güzel günler göreceğiz. Onun için çocuklarımıza öz bakımı öğretmek hepimiz için kutsal bir görev. Ben insanım diyen her insanın birbirine toplum içinde sağlıklı, mutlu, ahlaklı ve onurlu bir şekilde ayakta durmak konusunda destek olması gerektiğini biz atalarımızdan öğrendik. Bu kutsal mirası da çocuklarımıza, soylarımıza devrediyoruz sevgili aileler. Onun için çocuklarımıza teşekkür etmeyi öğretmek çok önemli. Bazen görüyorum çocukların annelerine, babalarına, olabilir bazen seslerini yükseltebilirler. Ama böyle durumlarda yapacağımız en güzel şey, gerek annenin gerek babanın çocuk eğitiminde tek dili konuşması çok önemli. Yani anne baba aynı dilden konuşacak. Diyecekler ki anneyle öyle konuşulmaz, babayla öyle konuşulmaz. Bu büyük annelere, büyük babalara da olabilir. Büyüklerle böyle konuşulmaz, öğretmenlerle öyle konuşulmaz. Ondan sonra mesela yemeğe saygı. Yemeğe saygı, hani nimete nimet deniyor ya. Bizim milletimiz nimet diyor. Doğru. Neden? Çünkü sevgili çiftçimizin kar, kış, don demeden, dolu demeden, dişini tırnağına takarak, gecesini gündüzüne takarak, meteorolojinin sesi radyosundan aldığı katkılarla, Tarım Bakanlığımızın katkılarıyla, kendilerini ayakta tutma çabalarıyla sevgili aileler, bizim için ürettiği nimeti biz çöpe atamayız. Bu bize yakışmaz. Onun için çocuklarımıza yiyeceği kadar tabağını almasını öğretmek de gene bizim kutsal görevlerimizden biri. Çünkü bakın yavrum, bunu yetiştiren çiftçilerimiz ailelerinden vakit ayırıyor, çocuklarından vakit ayırıyor ve bu ürünü bize yetiştirmek için gecesini gündüzüne katıyor. Çocuklarımızın öğrenmesi lazım. Yani çocuğumuzun emeğe saygıyı da aile sofrasında öğrenmesi gerekiyor. Ve aynı şekilde ben bu yemeği beğendim yavrum. Annen bunun için, babam bu malzemeleri aldı getirdi. Annen bunun için bu kadar zaman harcadı. Bunu böyle konuşamayız. Çocuklarımız, annene teşekkür edeceksin. Annenden eğer böyle bir şey söylediyse annenden, babandan özür dileyeceksin. Ve ondan sonra da teşekkür edeceksin sana bu yemeği sıcacık sofrada yedirdikleri için. Çocuklarımızın bilmesi ve öğrenmesi gerekiyor. Çünkü sevgili aileler, çocuk eğitiminde iki şey çok önemli. Bir tanesi kararlılık, bir tanesi de sınırlılık. Kararlı olacağız çocuklarımızı yetiştirirken. O sırada yaptığımız çok hatalı olabilir. Mesela babası bir şey oldu, sinirlendi, bir şey söyledi çocuğa. O sırada anne de ama öyle söylenmez ki demiyor. Diyor ki babanız haklı çocuklar. %100 hatalı olabilir babanın söylediği veya tam tersi. Annem bir şey söylemiş olabilir. Baba da diyor ki anneniz haklı. Neden? Çünkü çocuk yetiştirmek dedi ki kararlı olacağız. Trafikte giderken ben araba kullanırken sağa mı gideyim sola mı gideyim derken arkadan mutlaka biri çarpar. Yani annemin dediğim doğru babamın dediğim doğru derken çocuklar eğitimde sıkıntı yaşıyorlar. Halbuki annen doğru söyledi, babam böyle istiyordu. Çocuklarımıza annemle babam aynı yoldan seyahat ederleri öğrettiğimiz zaman çocuk çok daha güvenli yetişiyor. Ve aynı zamanda sınırlı. Anneyle böyle konuşulmaz, babaya böyle söylenmez, büyüklere böyle davranılmaz, öğretmenle öyle konuşulmaz, doktora böyle şey söylenmez. Ondan sonra ne oluyor sevgili aileler? Bir sürü üzücü olay yaşıyoruz. Doktora uygun olmayan davranışlar, öğretmenlere sizi üzmemek için şu anda söylemeyeceğim bir sürü olay yaşadık öğretmenlere, doktorlara, sağlık çalışanlarına. Daha birkaç gün önce gazetede çok üzücü sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyla ilgili sağlık çalışanları sevgili aileler, öğretmenler, kendi çocuklarından, kendi ailelerinden ve hatta kendilerinden fedakarlıkta bulunarak sizin için çalışıyorlar. Sizin çocuklarınız için çalışıyorlar. Çocuklarımıza tıpkı annen bunu senin için pişirdi, baban bunu senin için aldığı söylediğimiz gibi öğretmenin senin için saatlerce bu dersi hazırladı. Doktorun, hemşiren, eben, sağlık teknisyenin, sağlıkta oradaki temizlik çalışanı çoluğunu çocuğunu bıraktı. Senin için burada, bizim için buradayı çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor sevgili aileler. Bunu hepimizin, biz nasıl size, sizin çocuklarınıza, sizin anne babalarınıza, sizin sevdiklerinize sevgi, saygı, dostça, kendi ailelerinizi evde bırakarak sırf sizin için koşturuyorsak, sizin de bunu çocuklarınıza ve ailelerinize, birbirinize söylemenizi tıpkı Nasrettin hocamızın bilenler bilmeyenlere öğretsin dediği gibi çok istirham ediyorum. Ancak biz bu şekilde insan olduğumuzu tekrar yaşayabiliriz ve sevgi, saygı, dostluğumuzu sürdürebiliriz. Ve bunu sürdürmek için de sevgili aileler lütfen yaz tatilinde hep beraber bolca kitap okuyalım. Bir kitap okuma saatimiz olsun. Bunu da Emine Hanım'dan rica edeyim. Çünkü Emine Hanım bu konunun uzmanı, kütüphane dostu olarak ve bu konuya eğitim ve zaman ayırmış biri olarak Emine Hanım'cığım bize kitapların faydaları, çocuklarımıza ve ailelerine nasıl yaz tatilinde neler yapmaları konusunda sizin çok güzel yeğenlerinize yaptığınız uygulamalar var. Onları anlatırsanız o kadar mutlu oluruz ki.
1: Çok teşekkür ederim sevgili hocam.
0: Aslında biz size çok teşekkür ederiz bu güzel program için ve bizi dinleyen sevgili ailelere çok teşekkür ederiz. Ve gerçekten bilgi tıpkı bir göle taş atmak gibi dalga dalga yayılır. Tıpkı Nasrettin hocamızın göle maya çalması gibi ya tutarsa diye eğitim öyle başlıyor. Onun için bize bu kıymetli zamanı ayırıp ailelere ulaşma şansını verdiğiniz için size, tüm ekibinize, bakanlığımıza ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz derneğimiz adına.
1: Çok teşekkür ederim. Sevgili hocam, ben şimdi geçen hafta yeğenimle bir kısacık tatil yaptım.
0: Oh ne ve, güzel, gençlik aşısı yaptınız.
1: Evet, kendime gençlik aşısı yaptım sizin deyiminizle. Şöyle bir şey yaşadık. Şimdi yaz tatiline girince çocuklarımızda inanılmaz bir gevşeklik başlıyor. Yani tatil demek yatıp dinlenmek demek. Sadece oyun oynamak demekmiş gibi algılıyorlar. Ve ben de kardeşime dedim ki bu en güzel zamanlarını boş geçirmeyelim. Şu anda beyni boş. Onun için en iyi şekilde dolduralım. Ne kadar bilgi aktarabilirsek, bu süreçte ne kadar bilgi verebilirsek o kadar çocuğumuz başarılı olur. Hayatta da başarılı olur dedik. Tabii tek çocuk olduğu için kardeşimin çocuğu da ne yapalım? O zaman dedi ki yaz okuluna yazdıralım. Öncelikle yaz okuluna yazdırdık. Okul bir hafta boş kaldı. Bir hafta sonra yaz okulu başladı. Tabii anne baba çalışınca da yaz okulları aslında mecburiyetten oluyor. Ama
0: çok haklısınız ama yaz okulları iyi ki varlar.
1: Çünkü yaz okullarında çocuklarımız gerçekten hem zamanı kullanmayı hem toplum içinde toplumsal zekasını, sosyal zekasını geliştirmeyi hem de kişisel becerilerini arkadaşları karşısında, yaşıtları karşısında ortaya çıkarmayı da sağlıyor bence. Şimdi
0: çok haklısınız.
1: Benim yani gözlemlediğim, dedim ki ne yapıyorsunuz? 5 gün okula gidiyor. Dedi işte spor, yüzme var, tekvando var, ondan sonra resim var, sosyal etkinliklerimiz var, işte oyunlarımız var. Birlikte oynadıkları, işte halk oyunları oynuyorlarmış. Çeşitli çocuklara yönelik küçük, işte körebedir, onun gibi bulmacalar, bilmeceler şeklinde toplu oynanan çocuk oyunları oynatıyorlarmış orada öğretmenler. Ve onun dışında işte efendim zekalarını geliştirecek projelerde görev alıyorlarmış çocuklar kendilerine göre. Kodlama ve onun dışında diğer kişisel geliştirebilecek yeteneklerini ortaya koyabilecek küçük tamiratlar, çocukları çalıştıracak, geliştirecek şeyler uyguluyorlarmış. Ve benim bu çok hoşuma gitti. Dedim ki kitap okuyor musunuz? Kitap okuma saatiniz var mı dedim. Tabii ki var dedi. Kitap okuma saatimiz yani her gün yarım saat toplam bir saat kitap okuma saatimiz var. O sırada kitaplar nasıl okunuyor? Kütüphaneden herkes kitabını alıp hep birlikte kitap okunuyormuş. Ve herkes okuduğu kitabı diğer arkadaşlarına özetle anlatıyorlarmış.
0: Muhteşem.
1: Bence çok güzel bir uygulama. Yani bence bu tür etkinliklerin bütün yaz okullarında yapılması gerekiyor. Peki dedim evde kitap okuyor musun dedim. Zaten yeterince okuyorum dedi. Dedim olmaz. Evde de yatmadan önce okuman gerekiyor. Ben dedi işte yeterince okuduğumu düşünüyorum. Bir şikayetlere başladı. Sonra annesine demiş ki ben bir kuş istiyorum. Muhabbet kuşu. Ben de bunu şeye bağladım. Kitap okumaya bağladım. Dedim ki akşam her gün yatmadan önce işte 10 dakika ya da 15 dakika kitap okursa bir süre sonra bu şeye devam ederse kuş alınacak. Eğer devam etmezse o kuşu başkasına verilecek. Onu şarta bağladık. Ve başladı okumaya biz gitmeden önceki hafta. Dedi ki bir hafta hiç durmadan okursa kuş alacağım. Eğer devam ederse de kuş evde kalmaya devam edecek. Eğer devam etmezse kuşu başkasına vereceğiz. Şimdi kuş geldi geçen hafta biz oradayken ve okumaya devam ediyor şu anda. Ne kadar devam edecek bilmiyorum ama bence güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum.
0: Çok. O işte sınırlılık dediğimiz şey bu zaten Emine Hanım'cığım, sizin yaptığınız şey. Yani çocukların bazı istekleri oluyor. Hepimizin isteğinin olduğu gibi de bence son derece sağlıklı bir şey. Ve sizin gibi duyarlı ailelerde bu isteğe cevap veriyorlar. Ancak çocuğun her istediği olacak diye de bir kural yok. Ve olduğu zaman da mesela bazen de oluyor, anlatılıyor ya işte çok kıymetli hayvanlar alınıyor ama tatil döneminden sonra o hayvanlar tatil beldesine bırakılıp ölüme terk ediliyor.
1: Evet,
0: burada
1: maalesef.
0: İşte sınırlılık çok önemli. Eğer bu hayvana, bu hayvan bir can taşıyor, biz bu canlı olduğu için biz bunu ölüme terk edemeyiz. O nedenle eğer bakacaksak alalım, dediğiniz gibi eğer bakabileceksek.
1: Sevgili
0: eğer...
1: hocam biz öncelikle hemen parantez açayım, onu unuttum söylemeyi. Dedik ki sen bu kuşun sorumluluğunu alacaksan bu kuş alınacak. Bu kuş senin olacak. Bütün sorumluluğu, bakımı sana ait olacak. Ben nasıl bakacağım? Annen sana gösterecek nasıl bakman gerektiğini. Onun yeminin verilmesi, suyunun verilmesi, temizliğinin yapılması sana ait. Kafesinin işte temizlenmesi, değiştirilmesi, hepsi sana ait dedik. Eğer bunları göze alıyorsan, bunları yapmayı, sorumluluğu kabul ediyorsan, o zaman kuş alınacak. O şartla biz kuşu aldık. Kuşu almanın ikinci şartı da kitap okuması. Eğer kitap okumayı bırakırsa ya da kuşa bakmamayı, sorumluluğunu yerine getirmezse kuşu tekrar aldığımız yere geri iade edeceğimizi söyledi.
0: Çok güzel. Harikasınız.
1: Şu anda kuş geleli bir hafta oldu. Bir haftadır herhangi bir sorun yok. İlk önce işte okuldan gelir gelmez kuşa bakıyormuş. Temiz mi değil mi? Ondan sonra mutlaka yatmadan önce kitabını okuyormuş. günlükte kitap okumaya devam ediyor. Zaten okulda zorunlu okuma saati olduğu için orada devam ediyor. Ama akşam evde mutlaka çocuklarımızın yatmadan önce en azından 10 dakikalık bir kitap okuma zamanının olması gerekiyor. Bu alışkanlık da ben her zaman söylediğim gibi, daha önce de programlarda anlattığımı hatırlıyorum. Kesinlikle annenin anne karnından itibaren çocuğuna okuduğu kitaplarla başlıyor. Yani kitabı
0: ya da babanın
1: fark etmiyor. Yani anne ya da babanın çocuğuna oturup kitap okumasıyla başlıyor. Çocuk okumayı öğrendikten sonra bir süre çocukla beraber okuyorsunuz. Sonrasında da çocuk kendisi okuması için, kendi kendine okuması için, alışkanlığı edinmesi için birlikte okuyorsunuz. Birlikte vakit ayırıyorsunuz. Aile olarak beraber kitap okuma zamanı ayrılmazsa bir ailede, o çocuk gerçek bir okuma alışkanlığını edinemez. Benim görüşüme göre. Kesinlikle çocuğunuzun gerçek bir okur yazar olmasını istiyorsanız, kitap okuyucusu olmasını istiyorsanız, siz de çocuğunuzla beraber evde en azından günde 15-20 dakikalık bir okuma saati koymanız gerekiyor. Çocuk liseye başlayana kadar bu alışkanlığı devam ettireceksiniz.
0: Muhteşem.
1: Çocuk liseye başladıktan sonra zaten belli bir olgunluğa gelmiş oluyor. Sorumluluğu da kendisi alabiliyor. Ben böyle düşünüyorum sevgili hocam.
0: Siz bu işin uzmanısınız Emine Hanımcığım. Önerileriniz için çok çok teşekkür ederiz. Eminim ki ailelerin de çok hoşuna gitti. Çünkü biz çok yüce bir milletin torunlarıyız. Ve o milleti fertleriyiz. Ve o millete layık çocuklar yetiştirmek hepimiz için çok kutsal bir görev. Ve bu şekilde ancak insanlık yükselebilecek. Eğer birbirimize ve kendimize iyi bakar ve birbirimize bakmayı bu şekilde öğrenirsek, tıpkı sizin verdiğiniz örnek çok hoştu yeğeninizle ilgili. İşte kuşuna bakmayı öğrettik dediniz. Aslında o kendine bakmayı bildiği için, tıpkı konuştuğumuz gibi çevresine de bakmayı öğreniyor. Aynı zamanda bir hayvan sorumluluğu taşıdığı için, yani bir canlı sorumluluğu taşıdığı için yarın öbür gün annesine babasına, ben çok iyi biliyorum siz geçen hafta yeğeninizle beraberdiniz ama aslında kendi anneniz babanızla beraberdiniz ve yeğeninizin orada bulunma amacı da büyük annesini, büyük babasını ziyaret etmekti. İşte tıpkı kuşa bakmak gibi büyük anneye, büyük babaya bakmak. Bunlar bizim geleneklerimiz sevgili aileler. Kendimize iyi bakacağız ki, öz bakımı iyi öğreneceğiz ki, çocuklarımıza iyi öğreteceğiz ki, birbirimize, toplumumuza, milletimize ve insanlığımıza ve doğamıza sahip çıkalım ve daha güzel günleri çocuklarımız çok iyi koşullarda yaşasınlar. Sağlık, mutluluk, onurlu ve ahlaklı bir şekilde.
1: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Programımızın sonuna geldik. 2 haftadır devam ettiğimiz yaz tatilinin en iyi şekilde çocuklarımız tarafından değerlendirilmesi üzerine konuşuyorduk ve zamanımız yetmediği için 2 bölüm halinde bu programı tamamlamış olduk. Sevgili hocam, önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşmeyi umut ediyoruz tekrardan sizinle. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.
0: Teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. İyi tatiller diliyorum bütün ailelere.
1: Çok teşekkür ederim ben de sizlere. Verdiğiniz bilgiler için, zaman ayırdığınız için, bizimle birlikte olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenler, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Bugün sizlere yaz tatilinin çocuklarımız için en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda bilgiler aktarmaya çalıştık. Sizlere yol göstermeye çalıştık. Önümüzdeki hafta bir başka konuda görüşünceye dek programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, uzman konuğumuz Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Sağlıklı Bebekler İçin El Ele.
3: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Akvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Akvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Temmuz Pazar, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 25, Bursa 27, Çanakkale 31, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 27, Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 25 derece, Aydın 35, Denizli 31, Kütahya 23, İzmir 33, Manisa 32, Muğla 32 ve Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kahramanmaraş'ın doğusu hariç Doğu Akdeniz, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 37, Burdur 29, Hatay 31, Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 24, Eskişehir 24, Karaman 26, Kayseri 26, Kırıkkale 25, Kırşehir 25, Konya 25, Nevşehir 24, Niğde 25, Sivas 25 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Kastamonu kıyılarıyla Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 27 derece, Bolu 23, Düzce 27, Karabük 23, Kastamonu 22 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çorum hariç Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 26, Bayburt 28, Çorum 23, Giresun 26, Gümüşhane 24, Ordu 26, Rize 27, Samsun 26, Sinop 29, Tokat 24 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Erzincan çevreleriyle akşam saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 34 derece, Ardahan 30, Bingöl 31, Bitlis 27, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 28, Hakkari 32, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 34 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34 derece, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 35 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu sunuyoruz. 27 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyli yönlerden, akşam saatlerinde ise doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan. Sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam saatlerinde Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan. Sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nin güneyinde 4 ila 6. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Temmuz Salı günü. 28 Temmuz Salı günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan. Sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5. Sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. Sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan. Sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü Marmara Denizi, Ege Denizi ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi ve yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçen yılın 1 Ocak-16 Temmuz döneminde motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelmişti. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi, dedi. Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi ile aile ve nüfus yapısındaki değişimlerin kök nedenleri analiz edilecek ve birey, aile ve toplumsal refah üzerindeki sonuçları incelenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri pazartesi günü saat 17'de sona erecek. Türkiye'de hava yoluyla taşınacak yolcu sayısının bu yıl yaklaşık %4,6 artışla 258.669.596'ya ulaşması bekleniyor. Önceki tahmin 249 milyon yolcu olarak açıklanmıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 6 gemiyi uyarı ateşi açarak durdurduğu belirtildi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Ordusu, İran'a uygulanan abluka kapsamında 12 geminin rotasının değiştirildiğini bildirdi.

0: Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerim kentlerindeki iki caminin İsrailliler tarafından yakılmasını sistematik faşist bir suç olarak nitelendirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Odessa bölgesindeki askeri tesisleri vurduklarını bildirdi. Brezilya hükümeti, Ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde seçim yetkilileriyle görüşmek üzere ülkeye gelmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan iki yetkiliye vize vermedi. Ve spor, Çin'in Macao Özel İdare Bölgesi'nde düzenlenen 2026 Milletler Ligi final etabında İtalya, ev sahibi Çin'i 3-1 mağlup ederek organizasyonu 3. tamamladı. Süper Lig temsilcisi Konyaspor, İngiltere Premier Ligi'ye yeni çıkan Hull City ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 3-0 yenik ayrıldı. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Türk'ü ile temsilcimiz İstanbul Başakşehir arasındaki rövanş maçında Belçikalı hakem Nathan Verboomen düdük çalacak. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Çanakkale-Çan Devlet Yolu'nun 4 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir Yolu'nun 5 ila 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan Yolu'nun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacağından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak. Trabzon-Rize yolunun 28 ila 32. kilometrelerinde yapılmakta olan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak. Kazman-Ağrı yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Aldık Samsun'dan 9 kişi hayatını.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa gitti.
4: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Evet, saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Allah'ın yaşı lan başta gitti. Hayda gitti.
7: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
8: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
7: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
8: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Ordu ve Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanaklı yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanaklı yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanaklı yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde artacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Mersin Yenişehir'de 31 derece, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri, Hatay İskenderun, Muğla Fethiye ve Antalya Alanya'da 30, Antalya Finike ve Mersin Anamur'da 29, Artvin Hopa'da 27, Giresun, Rize, Antalya Kaş ve Vantuşba Liman'da 26 derece. Balıkesir Ayvalık, Ordu Altınordu, Van Gevaş Akdamar Feneri, Sinop, İzmir Dikili, Trabzon Ortahisar Havalimanı ve Çanakkale'de 25, Muğla Bodrum, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Tekirdağ Süleymanpaşa ve Bitlis Adil Cevaz Liman'da 24, Bitlis Tatvan Liman, Aydın Kuşadası ve Muğla Datça'da 23 derece. İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri, Düzce Akçakoca, Bartın Güney Mendirek Feneri ve Kastamonu İnebolu'da 22, İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri, Çanakkale İzine Geyikli Odunluk İskele Feneri ve Çanakkale Ayvacık Gülpınar Ana Mendirek Fenerinde 21, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri ve Samsun Atakum bölgede 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleriyle Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleriyle Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Akvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Akvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 25, Bursa 27, Çanakkale 31, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 27, Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 25 derece, Aydın 35, Denizli 31, Kütahya 23, İzmir 33, Manisa 32, Muğla 32 ve Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kahramanmaraş'ın doğusu hariç Doğu Akdeniz, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 37, Burdur 29, Hatay 31, Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 24, Eskişehir 24, Karaman 26, Kayseri 26, Kırıkkale 25, Kırşehir 25, Konya 25, Nevşehir 24, Niğde 25, Sivas 25 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Kastamonu kıyılarıyla Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 27 derece, Bolu 23, Düzce 27, Karabük 23, Kastamonu 22 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çorum hariç Orta Karadeniz'le Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 26, Bayburt 28, Çorum 23, Giresun 26, Gümüşhane 24, Ordu 26, Rize 27, Samsun 26, Sinop 29, Tokat 24 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Erzincan çevreleriyle akşam saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 34 derece, Ardahan 30, Bingöl 31, Bitlis 27, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 28, Hakkari 32, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 34 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34 derece, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 35 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Temmuz Pazar. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında akşam 6'ya kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında öğle 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçen yılın 1 Ocak-16 Temmuz döneminde motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelmişti. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi, dedi. Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi ile aile ve nüfus yapısındaki değişimlerin kök nedenleri analiz edilecek ve birey, aile ve toplumsal refah üzerindeki sonuçları incelenecek. Türkiye'de hava yoluyla taşınacak yolcu sayısının bu yıl yaklaşık %4,6 artışla 258.669.596'ya ulaşması bekleniyor. Önceki tahmin 249 milyon yolcu olarak açıklanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Odessa bölgesindeki askeri tesisleri vurduklarını bildirdi. Brezilya hükümeti, Ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde seçim yetkilileriyle görüşmek üzere ülkeye gelmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan iki yetkiliye vize vermedi. Ve spor, Çin'in Macao Özel İdare Bölgesi'nde düzenlenen 2026 Milletler Ligi final etabında İtalya, ev sahibi Çin'i 3-1 mağlup ederek organizasyonu 3. tamamladı. Süper Lig temsilcisi Konyaspor, İngiltere Premier Lig'e yeni çıkan Hull City ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 3-0 yenik ayrıldı. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Çanakkale-Çan Devlet Yolu'nun 4 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir Yolu'nun 5 ila 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan Yolu'nun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacağından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak. Trabzon-Rize yolunun 28 ila 32. kilometrelerinde yapılmakta olan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece, Atina az bulutlu 25, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Helsinki parçalı bulutlu 11, Kiev parçalı bulutlu 18, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Londra parçalı bulutlu 16 derece. Madrid az bulutlu 19, Moskova ve Paris parçalı bulutlu 16, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Varşova parçalı bulutlu 16, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Asya kıtasında Amman, Bişkek, Şam ve Kabil az bulutlu 18 derece. Bakü ve Duşanbe az bulutlu 26. Bağdat ve Mekke az bulutlu 32. Tahran ve Riyad az bulutlu 30. Kerkük ve Taşkent az bulutlu 27. Aşgabat az bulutlu 23. Nursultan az bulutlu 16. Tiflis parçalı bulutlu 21. Kuveyt az bulutlu 33. Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23. Medine az bulutlu 31 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında New York ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Sydney az bulutlu 11, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Melbourne parçalı bulutlu 9, Kahire az bulutlu 23, Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga ve Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Gümülcine az bulutlu 20, Kırcaali, Komrat ve Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Selanik az bulutlu 19, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Şumlu, Köln ve Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Taraklıya ve Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Güzelyurt az bulutlu ve açık 19, Gazimağusu açık 23, Girne açık 24, Lefkoşa açık 20 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Kastamonu Doğanyurt'ta 221 kilogram, Zonguldak Kilimli'de 90, Düzce Kaynaşlı'da 88, Bartın Hasankadı Köyü'nde 82, Osmaniye'de 75 kilogram, Sakarya Firizli Gölkent Beldesi'nde 66, Sinop Türkeli'nde 54, Bursa Karacabey Bayramdere Göleti'nde 51, Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi'nde 50 kilogram, Rize'de 49, Adana Tufanbeyli Gezbeli Geçidi'nde 47, Samsun Bafra Orman Sahası'nda 46, Ordu İkizce Şembolluk ve Giresun Görele Kuşçulu Köyü'nde 45 kilogram, Yalova Altınova Aktoprak Köyü 49,

ve Antalya Manavgat Taşağlı orman sahasında 31 kilogram. Tokat Erbağ'da 29, Bilecik Abadiye Köyü'nde 28, Kayseri Yahyalı Süleyman Fakılı Köyü, Kırıkkale Sulak Yurt ve Balıkesir Kepsutlal Köyü'nde 24, Ankara Bağla Sofular Köyü'nde 22 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saati metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Akvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Akvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu'nda
3: saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğa da afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Temmuz Pazar, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 25, Bursa 27, Çanakkale 31, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 27, Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 25 derece, Aydın 35, Denizli 31, Kütahya 23, İzmir 33, Manisa 32, Muğla 32 ve Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kahramanmaraş'ın doğusu hariç Doğu Akdeniz, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 37, Burdur 29, Hatay 31, Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 24, Eskişehir 24, Karaman 26, Kayseri 26, Kırıkkale 25, Kırşehir 25, Konya 25, Nevşehir 24, Niğde 25, Sivas 25 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Kastamonu kıyılarıyla Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 27 derece, Bolu 23, Düzce 27, Karabük 23, Kastamonu 22 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çorum hariç Orta Karadeniz'le Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 26, Bayburt 28, Çorum 23, Giresun 26, Gümüşhane 24, Ordu 26, Rize 27, Samsun 26, Sinop 29, Tokat 24 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Erzincan çevreleriyle akşam saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 34 derece, Ardahan 30, Bingöl 31, Bitlis 27, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 28, Hakkari 32, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 34 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34 derece, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 35 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasında

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu sunuyoruz. 27 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyli yönlerden, akşam saatlerinde ise doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan. Sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan. Sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nin güneyinde 4 ila 6. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Temmuz Salı günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan. Sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan. Sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü Marmara Denizi, Ege Denizi ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.
dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçen yılın 1 Ocak-16 Temmuz döneminde motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelmişti. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi, dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri pazartesi günü saat 17'de sona erecek. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 6 gemiyi uyarı ateşi açarak durdurduğu belirtildi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Ordusu, İran'a uygulanan abluka kapsamında 12 geminin rotasının değiştirildiğini bildirdi. Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerim kentlerindeki iki caminin İsrailliler tarafından yakılmasını sistematik faşist bir suç olarak nitelendirdi. Brezilya hükümeti, Ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde seçim yetkilileriyle görüşmek üzere ülkeye gelmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan iki yetkiliye vize vermedi. Ve spor, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Türk'ü ile temsilcimiz İstanbul Başakşehir arasındaki rövanş maçında Belçikalı hakem Nathan Verboomen düdük çalacak. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çanakkale-Çam Devlet Yolu'nun 4 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur-İl Yolu'nun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Trabzon-Rize yolunun 28 ila 32. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
4: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Ordu ve Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde artacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Nas'ta Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
1: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
0: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
1: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
0: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ledin, sedir, servi ve porsuktur.
2: Ormansız yurt, vatan değil.

0: saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleriyle Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleriyle Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 25, Bursa 27, Çanakkale 31, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 27, Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 25 derece, Aydın 35, Denizli 31, Kütahya 23, İzmir 33, Manisa 32, Muğla 32 ve Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kahramanmaraş'ın doğusu hariç Doğu Akdeniz, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 37, Burdur 29, Hatay 31, Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 24, Eskişehir 24, Karaman 26, Kayseri 26, Kırıkkale 25, Kırşehir 25, Konya 25, Nevşehir 24, Niğde 25, Sivas 25 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Kastamonu kıyılarıyla Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 27 derece, Bolu 23, Düzce 27, Karabük 23, Kastamonu 22 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çorum hariç Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 26, Bayburt 28, Çorum 23, Giresun 26, Gümüşhane 24, Ordu 26, Rize 27, Samsun 26, Sinop 29, Tokat 24 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Erzincan çevreleriyle akşam saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 34 derece, Ardahan 30, Bingöl 31, Bitlis 27, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 28, Hakkari 32, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 34 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34 derece, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 35 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulaması

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu sunuyoruz. 27 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyli yönlerden, akşam saatlerinde ise doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nin güneyinde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Temmuz Salı günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan. Sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü Marmara Denizi, Ege Denizi ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.
dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçen yılın 1 Ocak-16 Temmuz döneminde motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelmişti. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi, dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri pazartesi günü saat 17'de sona erecek. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 6 gemiyi uyarı ateşi açarak durdurduğu belirtildi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Ordusu, İran'a uygulanan abluka kapsamında 12 geminin rotasının değiştirildiğini bildirdi. Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerim kentlerindeki iki caminin İsrailliler tarafından yakılmasını sistematik faşist bir suç olarak nitelendirdi. Brezilya hükümeti, Ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde seçim yetkilileriyle görüşmek üzere ülkeye gelmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan iki yetkiliye vize vermedi. Ve spor, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Türkü ile temsilcimiz İstanbul Başakşehir arasındaki rövanş maçında Belçikalı hakem Nathan Verboomen düdük çalacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Çanakkale-Çan Devlet Yolu'nun 4 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacağından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak. Trabzon-Rize yolunun 28 ila 32. kilometrelerinde yapılmakta olan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece, Atina az bulutlu 25, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Helsinki parçalı bulutlu 11, Kiev parçalı bulutlu 18, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Londra parçalı bulutlu 16 derece. Madrid az bulutlu 19, Moskova ve Paris parçalı bulutlu 16, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Varşova parçalı bulutlu 16, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Asya kıtasında Amman, Bişkek, Şam ve Kabil az bulutlu 18 derece. Bakü ve Duşanbe az bulutlu 26, Bağdat ve Mekke az bulutlu 32, Tahran ve Riyad az bulutlu 30, Kerkük ve Taşkent az bulutlu 27, Aşgabat az bulutlu 23, Nur Sultan az bulutlu 16, Tiflis parçalı bulutlu 21, Kuveyt az bulutlu 33, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Medine az bulutlu 31 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında New York ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Sydney az bulutlu 11, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Melbourne parçalı bulutlu 9, Kahire az bulutlu 23, Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga ve Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Gümülcine az bulutlu 20, Kırcaali, Komrat ve Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Selanik az bulutlu 19, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Şumlu, Köln ve Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Taraklıya ve Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Güzelyurt az bulutlu ve açık 19, Gazmağusu açık 23, Girne açık 24, Lefkoşa açık 20 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
1: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

0: Çıkardığımız sesler böyle bir ahenk oluşturmuyor. Gerçeği duymaya hazır mısınız? Kutu bariyerleri bizleri araç gürültüsünden korurken bizler de çevremizin huzurlu yaşama hakkına saygı duyalım ve gelin hep birlikte gürültü kirliliğine dur diyelim.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

iklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eşdeğer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

oyunların kimse çocuğun tesellisi. Hak etmedim yokluğun yanı.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 25, Bursa 27, Çanakkale 31, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 27, Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 25 derece, Aydın 35, Denizli 31, Kütahya 23, İzmir 33, Manisa 32, Muğla 32 ve Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kahramanmaraş'ın doğusu hariç Doğu Akdeniz, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 37, Burdur 29, Hatay 31, Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 24, Eskişehir 24, Karaman 26, Kayseri 26, Kırıkkale 25, Kırşehir 25, Konya 25, Nevşehir 24, Niğde 25, Sivas 25 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Kastamonu kıyılarıyla Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 27 derece, Bolu 23, Düzce 27, Karabük 23, Kastamonu 22 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çorum hariç Orta Karadeniz'le Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 26, Bayburt 28, Çorum 23, Giresun 26, Gümüşhane 24, Ordu 26, Rize 27, Samsun 26, Sinop 29, Tokat 24 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Erzincan çevreleriyle akşam saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 34 derece, Ardahan 30, Bingöl 31, Bitlis 27, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 28, Hakkari 32, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 34 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34 derece, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 35 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtınalı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, dalga yüksekliği. Hava parçalı bulutlu, dalga yüksekliği 20 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Hava az bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar da rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanların görüşmelerinde İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'yla TÜBİTAK'ın eş finansman desteğiyle UDAP Ulusal Deprem Araştırmaları Programı ortak çağrısının açıldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını belirterek, yeni başlayacak olan sürece hazırız ifadesini kullandı. İspanya'nın Madrid ve Avia kentlerinde devam eden orman yangınlarında yaklaşık 60 bin kişi tahliye edildi. 29 bin kişiye bulundukları yerden ayrılmamaları talimatı verildi. Pakistanlı hükümet kaynakları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın orduya İran'a yönelik yeni saldırı düzenlememesi talimatı verdiği yönündeki iddianın ardından Washington'la Tahran arasındaki diplomatik temasların yoğunlaştığını belirtti. Hürmüz Boğazı'nda İran'ın belirlediği rotadan sapan bir geminin mayına çarpması sonucu patlama yaşandığı belirtildi. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun izinsiz geçiş yapmaya çalışan 6 gemiyi uyarı ateşi açarak durdurduğu bildirildi. Ve spor. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

0: Formula 1'de Nisan ayında yapılması planlanan ancak güvenlik gerekçesiyle iptal edilen Bahreyn Grand Prix'si Malezya'daki Sepang Uluslararası Pisti'nde yapılacak. Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açık Su Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcumuz ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen 2 altın madalya kazandı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Çanakkale-Çan Devlet Yolu'nun 4 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir Yolu'nun 5 ila 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan Yolu'nun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacağından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak. Trabzon-Rize yolunun 28 ila 32. kilometrelerinde yapılmakta olan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaretli işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için ilginç olayları derledim. Cezdar Ahmet Paşa'nın Napolyon'u yendiğini tarih kitaplarında okusak da Fransız İmparatoru'nun unutmak isteyeceği tek vakka bu değil. Kendisi ve adamları için bir tavşan avı düzenlenmesini isteyen Napolyon'un emrine uyan uşakları toplamda 3000 tavşanı yakalayıp av arazisine getirmişler. Kafesler açılınca tavşanlar kaçışmak yerine bir sürü halinde Napolyon ve adamlarına saldırmış. Günümüzde sofralarımızın bir vazgeçilmezi olan mutfak eşyalarından çatal bir dönem İtalya'da kullanılamıyordu. 11. yüzyılda dönemin kilisesi çatal kullanmanın günah olduğuna karar vermişti çünkü. Gerekçe ise çatalların Tanrı'nın yaratmadığı yapay eller olmasıydı. Antik Mısır denildiğinde akla ilk gelen hükümdarlardan biri Kleopatra. Öte yandan Kleopatra aslında Mısırlı bile değil. Dönemi inceleyen tarihçilere göre Mısır'ın hükümdarı 7. Kleopatra, resmi adı bu şekilde geçiyormuş, Yunanlıymış. Büyük İskender'in generallerinden Ptolemy'nin soyundan geliyormuş. 13. yüzyılda o dönemin papası olan 4. Grigori kedilere savaş ilan etmiş. Bugün sağda solda cadı imgelerinde gördüğümüz siyah kediler başta olmak üzere kedilerin şeytana hizmet ettiğine inanan papa Avrupa çapında kedilerin yok edilmesine neden olmuş. Kediler olmayınca hastalık taşıyan farelerin cirit atmaya başlamasıyla birlikte Avrupa nüfusunun önemli kısmı vebadan yok olmuş. Günümüzde yavaşça bir savcıya gidip "Sayın savcım, ben domatesi dava edeceğim" derseniz size güler. Ancak 1820'de domatesler davalık olmuş. O dönemde domateslerin zehirli ve kötü olduğu düşünülüyormuş. Robert Gibbon Jones domateslerin savunması için mahkeme salonunda oturup bir sepet dolusu domates yemiş. Salem, New Jersey'deki davada izleyiciler Johnson'ın ilk ısırıktan sonra ölmemesine çok şaşırmışlar. Şimdi bahsedeceğim şey gerçekten çok ilginç. İngiltere'de Kraliçe Victoria döneminde oldukça garip bir adet varmış. İngiliz adalarını sarmış bu adet. Özellikle çocukların ve bebeklerin ölümlerinden hemen sonra vefat eden kişiler giydirilip süslenerek fotoğraf çektiriliyormuş. Hatta fotoğrafları daha canlı göstermek için sonradan üzerlerine göz çiziliyormuş. Belki bugün cenazelerine makyaj yapmaları da o günlerden kalma bir şeydir. 1850'ler, 1860'lar, tren yolculuklarının gittikçe popüler hale geldiği yıllar olarak biliniyor. Öte yandan bu devasa metal makinelere herkes aynı derecede güvenmemiş. Bazı kişilere göre yüksek hızlardan ve titreşimden dolayı, artık o dönemin yüksek hızı neyse, yolcuların beyni hasar görüyormuş ve insanlar akıl hastalıklarına bu yüzden yakalanıyorlarmış. Hatta bu yüzden delirip trenden atlayanlar olduğu öne sürülüyor. Ve tüy yüzünden öldürülenler. İngiltere'den bir başka acayiplik de 16. yüzyılda. İngiltere'de sınıflar arası farkı belirtmek için bazı yasalar çıkarılmış. Bu yasalardan biri de 13 yaşından büyük herkesin bir şapka takmasını zorunlu kılan yasaymış. Kişiler sosyal sınıfına göre şapkasına bir tüy takarmış. Alt sınıflar kaz, ördek, tavuk tüyü kullanırken üst sınıflar daha egzotik tüyler takarmış. Alt sınıftan biri üst sınıflara ait tüy takarken yakalanırsa idam edilirmiş. Tarihteki en kısa savaş İngilizlerle Zanzibar arasında olmuş. 27 Ağustos 1896'da Birleşik Krallık askerleri ile Zanzibar Sultanlığı arasındaki savaş başladıktan 38 dakika sonra sona ermiş. Savaşı büyük bir donanma gücüne sahip olan İngiliz tarafı kazanmış. Osmanlılar da Yeniçerilere silah yapan ve tedarik eden, bunları nakil vasıtasıyla orduya yetiştiren askeri sınıfa cebeci denilmiş. Ki bugün Ankara'da bir semtin adı. Eskiden İstanbul Boğazı'nı gezen kayıklar pek çok çeşitliymiş. Hele bazıları hanım iğnesi denen ince uzun kayıklarmış ki tam bir sanat eseri olduğu söyleniyor. Evet, yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar Siz de tarihi ilginç olayları bulursanız bize göndermeyi unutmayın. Ve lütfen kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la 15 dakika.

0: ve rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Akvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüzölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Akli'nin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Akli'nin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-36, Bilecik 15-31, Çanakkale 19-34, Edirne 18-35 derece. İstanbul 21-29, Kocaeli 17-31, Tekirdağ 20-31, Yalova 19-29 derece. Bursa, Kırklareli ve Sakarya 17-32 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar ve Uşak 14-30, Aydın 22-39, Kütahya 13-31, İzmir 23-36, Muğla 18-36, Denizli ve Manisa 21-37 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-37, Antalya 24-37, Burdur 17-33, Hatay 23-33 derece. Isparta 16-32, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 25-34, Osmaniye 22-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Kırıkkale 14-28, Ankara 12-26, Çankırı 12-28, Niğde 12-29 derece. Eskişehir 14-31, Karaman 13-29, Kayseri 11-28 ve Kırşehir 13-27 derece. Konya 14-27, Nevşehir 13-26, Sivas 10-27, Yozgat 11-24 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 14-31, Bolu 11-29, Düzce 15-31, Karabük 12-30, Kastamonu 10-28, Zonguldak 16-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 15-28, Artvin 17-23, Bayburt 10-27, Çorum 12-26 derece. Giresun 19-26, Ordu 18-26, Gümüşhane ve Tokat 12-28 derece. Rize 21-28, Samsun 18-27, Sinop 18-28, Trabzon 20-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Ağrı 13-33, Ardahan 10-26, Bingöl 16-35, Bitlis 13-31 derece. Erzincan 13-32, Erzurum 10-28, Hakkari 18-35, Iğdır 23-36 derece. Kars 11-27, Malatya 16-33, Tunceli 14-35, Şırnak 23-36 ve Van 17-29 derece. Elazığ ve Muş 17-34 derece. Elazığ ve Muş 17-34, Kars 11-27, Malatya 16-33, Tunceli 14-35, Şırnak 23-36 ve Van 17-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38, Batman 19-39, Diyarbakır 20-38, Gaziantep 22-36 derece. Kilis 22-37, Mardin 23-36, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 23-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda sabah saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan, doğusundaysa kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerine kadar doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, gece ve sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerine kadar 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde ise kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçen yılın 1 Ocak 16 Temmuz döneminde motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelmişti. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını belirterek, yeni başlayacak olan sürece hazırız ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri saat 17'de sona erecek. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 6 gemiyi uyarı ateşi açarak durdurduğu belirtildi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Ordusu, İran'a uygulanan abluka kapsamında 12 geminin rotasının değiştirildiğini bildirdi. Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerim kentlerindeki iki caminin İsrailliler tarafından yakılmasını sistematik faşist bir suç olarak nitelendirdi. Brezilya hükümeti, Ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde seçim yetkilileriyle görüşmek üzere ülkeye gelmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan iki yetkiliye vize vermedi. Ve spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Çanakkale-Çan Devlet Yolu'nun 4 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacağından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak. Trabzon-Rize yolunun 28 ila 32. kilometrelerinde yapılmakta olan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: biliyor muydunuz?
1: Göz seyirmesi neden kaynaklanır? Birçok insan hayatlarının bazı noktasında acayip, istem dışı kas seyirmesiyle karşılaşmıştır. Fakat belki bunların en rahatsız edeni göz kapaklarının seyirmesidir. Bunun nedeni nedir? Hiç merak ettiniz mi? Genelde bunlar iyi huyludur. Bu duruma stres ve yorgunluk da neden olabilir. Göz kapağını kontrol eden kaslar küçük ve çok hassastır. Stres, yorgunluk ve kafein gibi uyaranlar bu kasların titreşmesine yol açıyor. Titreşimler fazla olunca gözde sinir sistemi ile ilgili istem dışı seyirmeler oluyor. Diğer nedenler arasında ise aşırı kafein alımından oluşan titremeler, bilgisayar ekranı karşısında uzun süre vakit geçirme ve hatta uzun süreli kontak lens takılmasından meydana gelen kaşıntı yer alıyor. Bu durum normal olarak geçicidir. Kendi kendinize uygulayabileceğiniz tedavi yolları var. Daha az kahve içmek, göz damlası kullanmak ve daha fazla dinlenmek gibi yöntemler göz seyirmesini azaltır. Çok belirgin ve uzun süreli göz seyirmesi daha ciddi bir nörolojik hastalık belirtisi olabilir. Bu durum çok nadirdir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kış uykusuna yatan hayvan uyandırılabilir mi? Teorik olarak evet. Kış uykusundaki bir canlının vücut sıcaklığı ve metabolizma hızı son derece düşmüş durumdadır. Vücut sıcaklığını artırmayı başarmanız halinde hayvanı uyandırabilirsiniz. Ancak uyanma hızı vücut sıcaklığının ne kadar düşmüş olduğuna ve dolayısıyla da normal vücut sıcaklığına erişim için geçecek zamana bağlıdır. Örneğin ayılar kış uykusuna girdiklerinde vücut sıcaklıkları çok az bir düşüş gösterir. Bu nedenle de uyanmaları çok daha kısa sürer. Ancak kış uykusundaki küçük bir kemirgenin vücut sıcaklığı 2 dereceye kadar düşüş gösterebilir. Dolayısıyla da bu canlının uyanması çok daha uzun sürecektir. Doğal olmayan bir etken tarafından kış uykusundan uyandırılan hayvanlarda bazı fizyolojik bozukluklar görüldüğünün bilinmesi nedeniyle arazi çalışmalarında hayvanların uyandırılmaması için büyük özen gösterilmektedir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Elektrik insanı neden çarpar? Elektrik akımı şiddetine ve süresine bağlı olarak insan vücudundan geçtiği zaman ölüme kadar giden hasarlara sebep olur. Elektriğin insan vücudundan akmasının nedeni vücudumuzun iletken olmasıdır. Hücre sıvıları başta tuz olmak üzere çözülmüş iyonlar içerdiğinden oldukça iletkendir. Kaslarımıza gelen sinirsel sinyaller normalde küçük elektrik akımlarıyla iletilir. Elektrik akım şiddeti 16 miliamperi geçtiği zaman kaslarımızı kontrol etmemizi, böylelikle elektrik akımına neden olan nesneyi bırakmamızı engeller. 20 miliamperi geçtiği zaman solunum sistemimizi etkiler ve geçici felce sebep olabilir. 100 miliamperlik akım kalp kasılmalarında düzensizlik yaratır. Kalbimiz küçük elektriksel sinyallerle çalıştığından bu düzeni bozan akımlar kalp krizine neden olur. 2 amperlik akımlar organlarımızda ısıya neden olur ve büyük hasar verir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Bebeklerin ilk 6 ay boyunca tuzun tadını alamadıklarını, beyaz yumurta ile esmer yumurta arasında renkleri dışında aslında hiçbir fark olmadığını, ikisinin de aynı besin değerine sahip olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?
2: Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış alternatif yöntemler sağlığınıza zarar verir. Şimdi umuda yeni bir pencereden bakın. Sağlığımızın değerini sağlıklıyken bilmeliyiz. Ama olur da beklenmedik bir rahatsızlıkla, belki kanserle karşılaşabilirsiniz. Endişelenmeyin, sizin yanınızdayız. Unutmayın, sadece doğru tedavi yöntemleriyle ve bilimin dost eliyle en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.
1: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, yaşam için bilimin dost eli.
2: Dönüşü yok, beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

Sevgili arkadaşlarım, bu dünya sadece bizlerin değil, gelecekte de var olmasını istediğimiz ağaçları, hayvanları ve denizleri bugünden koruyalım. Onlara zarar vermeyelim, olur mu? Çevre hepimizindir. Korumak da hepimizin görevidir.

iklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Akvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Akvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-36, Bilecik 15-31, Çanakkale 19-34, Edirne 18-35 derece. İstanbul 21-29, Kocaeli 17-31, Tekirdağ 20-31, Yalova 19-29 derece. Bursa, Kırklareli ve Sakarya 17-32 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar ve Uşak 14-30, Aydın 22-39, Kütahya 13-31, İzmir 23-36, Muğla 18-36, Denizli ve Manisa 21-37 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-37, Antalya 24-37, Burdur 17-33, Hatay 23-33 derece. Isparta 16-32, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 25-34, Osmaniye 22-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Kırıkkale 14-28, Ankara 12-26, Çankırı 12-28, Niğde 12-29 derece. Eskişehir 14-31, Karaman 13-29, Kayseri 11-28 ve Kırşehir 13-27 derece. Konya 14-27, Nevşehir 13-26, Sivas 10-27, Yozgat 11-24 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 14-31, Bolu 11-29, Düzce 15-31, Karabük 12-30, Kastamonu 10-28, Zonguldak 16-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 15-28, Artvin 17-23, Bayburt 10-27, Çorum 12-26 derece. Giresun 19-26, Ordu 18-26, Gümüşhane ve Tokat 12-28 derece. Rize 21-28, Samsun 18-27, Sinop 18-28, Trabzon 20-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Ağrı 13-33, Ardahan 10-26, Bingöl 16-35, Bitlis 13-31 derece. Erzincan 13-32, Erzurum 10-28, Hakkari 18-35, Iğdır 23-36 derece. Kars 11-27, Malatya 16-33, Tunceli 14-35, Şırnak 23-36 ve Van 17-29 derece. Elazığ ve Muş 17-34, Kars 11-27, Malatya 16-33, Tunceli 14-35, Şırnak 23-36 ve Van 17-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38, Batman 19-39, Diyarbakır 20-38, Gaziantep 22-36 derece. Kilis 22-37, Mardin 23-36, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 23-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtınalı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınalı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar da rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: bir haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanların görüşmelerinde İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile TÜBİTAK'ın eş finansman desteğiyle UDAP Ulusal Deprem Araştırmaları Programı ortak çağrısının açıldığı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri saat 17'de sona erecek. İspanya'nın Madrid ve Avia kentlerinde devam eden orman yangınlarında yaklaşık 60 bin kişi tahliye edildi. 29 bin kişiye bulundukları yerden ayrılmamaları talimatı verildi. Pakistanlı hükümet kaynakları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın orduya İran'a yönelik yeni saldırı düzenlememesi talimatı verdiği yönündeki iddianın ardından Washington'la Tahran arasındaki diplomatik temasların yoğunlaştığını belirtti. Hürmüz Boğazı'nda İran'ın belirlediği rotadan sapan bir geminin mayına çarpması sonucu patlama yaşandığı belirtildi. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun izinsiz geçiş yapmaya çalışan 6 gemiyi uyarı ateşi açarak durdurduğu bildirildi. Ve spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Formula 1'de Nisan ayında yapılması planlanan ancak güvenlik gerekçesiyle iptal edilen Bahreyn Grand Prix'si Malezya'daki Sepang Uluslararası Pisti'nde yapılacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Çanakkale-Çan-Devlet yolunun 4 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacağından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak. Trabzon-Rize yolunun 28 ila 32. kilometrelerinde yapılmakta olan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: önce haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesinde bulundu.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: çıktı.
5: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Ordu ve Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde artacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: kan bağışçısı olan Türkiye'nin iyi insanlarına teşekkürler. Ama bir olmazsak bir eksiyiz. Yeterli kan stoğunu sağlamak için hadi Türkiye, iyilik aşkına gönüllü kan bağışçısı olmaya.
1: Sağlıklı bebekler için el ele.
2: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nurçakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler için El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız doçent doktor Fatma Nurçakmak şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
3: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum. Yine sizinle birlikte bir programda buluşmak her zaman olduğu gibi çok zevkli. Geçen hafta kişisel bakımı üzerinde konuşuyorduk ama bu konu bitti. Başka konuya önümüzdeki hafta devam edelim demiştik kaldığımız yerden. Şimdi buyurun isterseniz kısa bir özet yapalım ve kaldığımız yerden programımıza devam edelim.
3: Sağlık demek bedenen, ruhen ve sosyal olarak tam iyilik hali. Yani çocuklarımıza yaz tatilinde sağlıklı olmayı öğretmek istiyoruz. Ve bunun için de kendilerine özen göstermelerini, kendi bedenlerine sahip çıkmalarını, kendi bedenlerine saygı duymalarını, bir o kadar da çevreye saygı duymalarını istiyoruz ve bunu öğrenmelerini istiyoruz. Bu çok meşakkatli bir iş aslında. Sabır ve sevgi gerektiriyor ama sizin gibi güzel ailelerin kocaman sevgi dolu yürekleri sayesinde, güzel yürekleri sayesinde bunun üstesinden geleceğini biliyoruz. Geçen haftaki programımızda özellikle beden sağlığı, çocuklarımızın kendi kendilerine beslenme, kendi kendilerine giyinme alışkanlıklarını kazanmaları ve dolayısıyla öz bakımları konusunda başkalarına ihtiyaç duymamaları öğrenmeleri açısından konuşmuştuk. Bugün de kaldığımız yerden devam edelim öz bakıma.
2: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Buyurun söz sizde.
3: Çocuklarımızın kendi kendilerine beslenmeleri konusunda onları destekleyeceğiz. Çocuklarımızın kendi kendilerine giyinmeleri konusunda onları destekleyeceğiz. Çünkü öz bakımda, yani sağlıklı olmakta temel, hep konuşmuyor muyuz? Temel sağlıklı olmak için mutlaka iyi besleneceğiz ve temizliğimize dikkat edeceğiz. Yani bunun için de kendi kendilerine giyinmeyi ve giyinirken başkalarından yardım istememeyi öğrenmeleri çok çok kıymetli. Aynı zamanda çocuklarımızın kişisel bakımlarında bir diğer ve en önemli konulardan tanesi hiç kuşkusuz ki temizlik. Temizlik için hep konuşuruz sevgili aileler, el yıkamak, kendi kendini aşılamak. Çocuklarımıza mutlaka el yıkamanın önemini, onlara bizzat el yıkamaları konusunda yardımcı olarak, zaten hep konuşuyoruz ya, çocuklarımız gayet güzel bir şekilde suyla oynamaktan hoşlanırlar. 2 yaş civarında da ellerini küçük küçük yıkamaya başlarlar, ancak hatasız, yani arzu ettiğimiz şekilde 20 saniye su ve sabunla yıkamaları 4-5 yaşı bulsa da 2-3 yaşından itibaren çocuklarımıza akarsuyla, sabunla, işte musluğu açacaksın, sabunu kullanacaksın ama musluğu hemen kapatacaksın. Öbür çocuklarımız için suyu korumamız lazım, öbür arkadaşlarım için diye. 2-3 yaşında çocuklarımız ailelerin yardımıyla ellerini yıkarlar. 3-4 yaş gibi ailelerinin gözetimiyle de yıkayabilirler ve kendi kendilerine artık musluğu açıp kapama ve ellerinin durulama işlemine girecekler. Ama 4-5 yaş civarında çocuklarımız çok rahatlıkla kendi başlarına ellerini yıkarlar ve güvenilir bir şekilde yıkarlar. Ancak gene küçük kaçamaklar yapabilirler. Çünkü oyun bekliyor onları. Öyle durumlarda bizim onlara küçük uyarılarda bulunup tekrar elini sağlıklı bir şekilde yıkaması konusunu uyarmamızda onların güvenliği açısından, beden ve ruh sağlığı açısından çok kıymetli. Onu da yapmamız gerekiyor. Gene temizlik deyince hiç kuşkusuz ki kendi bedenlerinin temizliği için çok önemli. Banyo yapmayı, yavaş yavaş banyo yapmayı öğrenmeleri ve beden sağlığını korumaları ve aynı zamanda çevrenin temizliğini korumayı da çok önemli sevgili aileler. Şimdi düşünelim ki umumi bir tuvalete gidiyoruz. Bazen 5-6 tuvalet içinde girecek tuvalet bulamıyoruz maalesef kullanabileceğimiz tuvalet. Ve bunlar ne yazık ki erişkinlerin tuvaletleri olduğu halde öyle oluyor. Onun için çocuklarımıza kullandığımız yeri temiz bırakmayı öğretmemiz de çok önemli. Yani kendi alanımızı temizlememiz aynı zamanda çevreye de saygılı olmamız. Bu çevreye saygı açısından özellikle yaz aylarında olmamız nedeniyle çocuklarımızın pikniğe veya açık alanlara gittiğimiz zaman yakıcı, batıcı, delici şeylerin ortaya da bırakılmamasını öğrenmeleri çok önemli. Bunları öğretmemiz gerekiyor. Ama öbür taraftan gerek evimizde gerekse dışarıda kullandığımız mekanları temiz tutmamız, temiz bırakmamız çok önemli. Hani hep tuvaletlerde vardır, bulmayı nasıl istiyorsan öyle bırak diye. Gerçekten de tuvaletlerden çocuklarımız 4-5 yaşlarında tuvaletten çıkarken sifona çekmeyi öğrenmeliler. Yani çocuğumuza sifonu çekmeyi öğretmemiz gerekiyor. Biraz daha büyüdüğünde eğer kirliyse kirlediği alanı temizlemeyi öğretmemiz gerekiyor. Kimse kimsenin sevgili aileler kirlerini temizlemek durumunda değil. Çocuğumuz odasını toplamayı öğrenmeli yaşına göre bu yaşlarda büyüdükçe. Ve hep söylenen bir şey var, yatağını toplamayı öğrenmesi çok önemli. Çünkü hani çok güzel bir atasözümüz var gene, aslan yattığı yerden belli olur. Yani yatağını temiz tutması, odasını derli toplu tutması, tuvaleti temiz tutması, tuvaleti temiz bırakması ve umumi bir yere gidiyorsa gittiği yerdeki çöp, kendi bıraktığı çöpleri toplaması, orada çöp bırakmaması ve orada çevreye ve başkalarına zarar verecek hiçbir şey bırakmaması, bunları öğrenmesi çok önemli. Onun için çocuklarımıza mutlaka ve mutlaka sizden en büyük ricamız, mutlaka çocuklarımızın yaşadıkları mekanı temiz tutmayı, kendi bedenleri kadar yaşadığı mekanda temiz tutmayı öğrenmeleri çok kıymetli. Tuvalet derken tuvalette çocuklarımızın kendi kendilerine genellikle 4 yaş civarında kendi kendilerine tuvaletten çıkarken temizleme alışkanlığını kazanmış olmalarını bekliyoruz. Eğer çocuklarımıza öğretmemiz gereken ve bizim de yapmamız gereken daima biliyorsunuz önden arkaya temizlik tuvalette en önemli kurallardan bir tanesidir. Gerek bebeğin alırını bekliyoruz. Eğer çocuklarımıza öğretmemiz gereken ve bizim de yapmamız gereken daima biliyorsunuz önden

elinden yardım alabilir çocuklarımız. Islak mendil kullanırken de gene önden arkaya doğru temizlik yapma kuralına uymasını öğrenmeleri çok sağlıklıdır. Çünkü 4-6 yaş gibi kreşe başladıklarında çocuğumuzun, dedik ya, giyinirken hiçbir destek almasını istemiyoruz. O nedenle kıyafetlerini çok rahatlıkla kendileri giyip çıkarabilecekleri kıyafetler olması, fermuarsız, düğmesiz, çıt çıtsız kıyafetler olmasını istiyoruz ve kolay giyip çıkarıp değiştirebilecekleri, çünkü bir kaza olabilir, değiştirmesi gerekebilir, yediğiyle değiştirebilir, dolabında mutlaka vardır anaokulunda veya kreşinde. O zaman kimseden yardım almadan kıyafet değiştirmesi gibi tuvalette de kimseden yardım almasını istemiyoruz sevgili aileler çocuklarımızın, ki üzücü olaylar yaşamayalım, üzücü olaylarla karşılaşmayalım. O nedenle çocuklarımızı hayata hazırlamaksa temel amacımız. Nasrettin hocamızın dediği gibi bilenler bilmeyenlere anlatacak ve beslenmeyi kendi kendilerine yapmaları, kendi kendilerini temizlemeleri, kendi kendilerine el yıkamaları, kendi kendilerine kılık kıyafetlerini giymeleri ve değiştirmeleri ve aynı alışkanlıklarını kendi kendilerine yapmaları ve kimseden yardım almamaları konusunda, yani kendilerine yetmeleri, kendilerine yeterli olmaları konusunda çocuklarımıza çok emek ve zaman vermemiz gerekiyor ki sağlıklı ve mutlu bireyler olarak topluma karışabilsinler ve sağlıklı ve mutlu bireyler olarak topluma katkıda bulunsunlar. Çünkü sağlık çok önemli bir şey, beden sağlığı çok önemli, ama bazen beden sağlığında aksamalar olsa bile öyle mutlu insanlar var ki bizi gururlandırıyorlar, onurlandırıyorlar, mutluluklarıyla bize ışık saçıyorlar ve bizi mutlu ediyorlar. Ve tıpkı Aşık Veysel'imiz gibi sevgili aileler, Aşık Veysel küçücük bir çocukken maalesef gözlerini kaybetmiş çiçek hastalığı nedeniyle. Çünkü o sıralarda çiçek aşısı yaygın olarak kullanılmıyormuş ya da aile ulaşamamış. Ama Aşık Veysel gözlerini kaybetmiş, ama gözlerimi kaybettim diye hayata küsmemiş. Onun yerine iyi ki gözlerimi kaybettim, toprağı tanıdım diyecek kadar beden sağlığıyla barışık, bedenindeki aksaklıkları görmeden kendin mutluluğunu bize yansıtabilmiş ve bunu sadece Türk milletine değil, aynı zamanda sadece vatanına, millete değil, aynı zamanda insanlığa yaymış. Benim sadık yarim kara topraktır. Pek çok uluslararası sanatçı tarafından çalınan bir eser ve Aşık Veysel'in olduğu bilinerek ve tanıtılarak çalınan bir eser. Onun için sadece beden sağlığı yeterli değil veya da beden sağlığımızdaki aksaklıklar bizim mutsuz olmamızı sonuçlandırmıyor. Aksine biz bedenen ve ruhen sağlıklı olmak istiyorsak bunun için işte üretken olacağız. Ne olmuş? Aşık Veysel saz çalarak, toprakla barışarak, toprakta ekim yapıp orada çiçeklerle ve ürettiği ürünlerle dost olarak bize mutluluğunu yansıtmış. Onun için pek çok aile biliyorum, sizin Meteorolojinin Sesi Radyosu aracılığıyla tanıdığım çeşitli paralimpik olimpiyatlarında ülkemizi temsil edip bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşımızı uluslararası çaldıran sevgili çocuklarımız var. Onlarla gurur duyuyoruz. Onun için hepimizin bedenimizde sorunlar olabilir, ama o sorunlarla barışık yaşayıp onu hayata döndürmek için çocuklarımıza öz bakımı öğretmek, ben insanım diyen her erişkinin kutsal bir görevi. İşte bunun için bu yaz tatili çok güzel bir fırsat. Dedik ki çocuklarımıza beslenme, kendi kendilerine, daha doğumdan itibaren, anne karnından itibaren bizimle sofraya oturdukları gibi doğduktan itibaren bizimle sofraya oturmaya devam edecekler. 6. ayda önlerine tabaklarını koyacağız. İçine elini alıp ağzına götürüp herhangi bir kaza olmayacak, yani boğazına kaçırmayacak gıdalar koyacağız, sert gıdalar.

0: Hatta diş çıkarmakta, çünkü 6. ayda bebekler yavaş yavaş diş çıkarmaya başlarlar. Diş çıkarmaya başladıklarında onlara çok büyük yardım sağlayacak. Çünkü dişlerini kaşıyacaklar o ağızlarına aldıkları gıdalarla. Hem lezzet alacaklar, hem mutlu olacaklar, hem de aynı zamanda kendi kendilerine beslemenin mutluluğunu yaşayacaklar. Gene bebeklerimize, çocuklarımıza 1 yaşından itibaren kendi kendilerine kılık kıyafet konusunda, kendi kendilerine giyinmeleri konusunda destek vereceğiz. Ve dolayısıyla beslenmede, giyinmede yardım istememeyi öğrenecekler. Tuvalete gittiklerinde 2-3 yaş gibi artık tuvalet eğitimi tamamlanmaya başladığı için 3-4 yaş gibi, 4-5 yaş gibi kendi kendilerine temizliklerini yapabilecekleri yaşa gelecekler. Ve hem tuvaleti temiz bırakmayı öğrenecekler, hem de ellerini yıkamayı öğrenecekler ki kendilerine ve çevrelerine saygılı olsunlar. Ve unutmamamız gerekenlerden bir tanesi, çocuklarımızın bütün bunlarla beraber birbirimize, yani hem bizim çocuklarımıza hem çocuklarımızın bize saygılı olması açısından çok önemli. Seçtiğimiz kelimeler, birbirimize teşekkür etme alışkanlığımız. Çünkü düşünün ki anne baba olmak kocaman yürek gerektiren, hiç akılla ilgisi yok sevgili aileler. Sadece kocaman yürek. 50 yıllık meslek hayatımdan sizden öğrendiğim en güzel, hala sizinle bu programı yaparken gözlerim yaşarıyor. Neden? Çünkü siz kocaman yürekli güzel insanlarsınız. Çocuklarınızın sağlıklı, mutlu olması ve iyi eğitim alması konusunda sizin kadar canını dişine takan kimseyi tanımıyorum ben. Onun için ben sizinle olmaktan hep gurur duydum. Vatanıma, milletime hizmet etmekten gurur duydum. Çünkü atalarımız bizi canlarıyla, mallarıyla bu ülkeyi bırakmışlar. Siper kazacak vakitleri yokmuş Kurtuluş Savaşımız sırasında. Ama ne yapmışlar? Kendi bedenlerini siper yapmışlar. Kendi mallarıyla askerlerimizi beslemişler. Savaşa gidenleri beslemişler ki vatanımız, milletimiz özgürlüğüne kavuşsun. Düşman işgalinden kurtulalım. Bayrağımızın altında özgürce, sağlıklı, mutlu çocuklarımız, torunlarımız yaşasın diye. Ve biz onların sayesinde bugünlere geldik ve sizin gibi güzel insanların sayesinde de sürdürüyoruz. Ve sizin çocuklarınızla çok daha güzel günler göreceğiz. Onun için çocuklarımıza öz bakımı öğretmek hepimiz için kutsal bir görev. Ben insanım diyen her insanın birbirine toplum içinde sağlıklı, mutlu, ahlaklı ve onurlu bir şekilde ayakta durmak konusunda destek olması gerektiğini biz atalarımızdan öğrendik. Bu kutsal mirası da çocuklarımıza, soylarımıza devrediyoruz sevgili aileler. Onun için çocuklarımıza teşekkür etmeyi öğretmek çok önemli. Bazen görüyorum çocukların annelerine, babalarına, olabilir bazen seslerini yükseltebilirler. Ama böyle durumlarda yapacağımız en güzel şey, gerek annenin gerek babanın çocuk eğitiminde tek dili konuşması çok önemli. Yani anne baba aynı dilden konuşacak. Diyecekler ki anneyle öyle konuşulmaz, babayla öyle konuşulmaz. Bu büyük annelere, büyük babalara da olabilir. Büyüklerle böyle konuşulmaz, öğretmenlerle öyle konuşulmaz. Ondan sonra mesela yemeğe saygı. Yemeğe saygı, hani nimete nimet deniyor ya. Bizim milletimiz nimet diyor. Doğru. Neden? Çünkü sevgili çiftçimizin kar, kış, don demeden, dolu demeden, dişini tırnağına takarak, gecesini gündüzüne takarak, meteorolojinin sesi radyosundan aldığı katkılarla, Tarım Bakanlığımızın katkılarıyla, kendilerini ayakta tutma çabalarıyla sevgili aileler, bizim için ürettiği nimeti biz çöpe atamayız. Bu bize yakışmaz. Onun için çocuklarımıza yiyeceği kadar tabağını almasını öğretmek de gene bizim kutsal görevlerimizden biri. Çünkü bakın yavrum, bunu yetiştiren çiftçilerimiz ailelerinden vakit ayırıyor, çocuklarından vakit ayırıyor ve bu ürünü bize yetiştirmek için gecesini gündüzüne katıyor. çocuklarımızın öğrenmesi lazım. Yani çocuğumuzun emeğe saygıyı da aile sofrasında öğrenmesi gerekiyor. Ve aynı şekilde ben bu yemeği beğendim yavrum. Annen bunun için, babam bu malzemeleri aldı getirdi. Annen bunun için bu kadar zaman harcadı. Bunu böyle konuşamayız. Çocuklarımız annene teşekkür edeceksin. Annenden eğer böyle bir şey söylediyse annenden, babandan özür dileyeceksin. Ve ondan sonra da teşekkür edeceksin sana bu yemeği sıcacık sofrada yedirdikleri için, çocuklarımızın bilmesi ve öğrenmesi gerekiyor. Çünkü sevgili aileler, çocuk eğitiminde iki şey çok önemli. Bir tanesi kararlılık, bir tanesi de sınırlılık. Kararlı olacağız çocuklarımızı yetiştirirken. O sırada yaptığımız çok hatalı olabilir. Mesela babası bir şey oldu, sinirlendi, bir şey söyledi çocuğa. O sırada anne de ama öyle söylenmez ki demiyor. Diyor ki babanız haklı çocuklar. %100 hatalı olabilir babanın söylediği. Veya tam tersi. Annem bir şey söylemiş olabilir. Baba da diyor ki anneniz haklı. Neden? Çünkü çocuk yetiştirmek dedik ya, kararlı olacağız. Trafikte giderken, ben araba kullanırken, sağa mı gideyim, sola mı gideyim derken arkadan mutlaka biri çarpar. Yani annemin dediğim doğru, babamın dediğim doğru derken çocuklar eğitimde sıkıntı yaşıyorlar. Halbuki annen doğru söyledi, babam böyle istiyordu. Çocuklarımıza annemle babam aynı yoldan seyahat ederleri öğrettiğimiz zaman çocuk çok daha güvenli yetişiyor. Ve aynı zamanda sınırlı. Anneyle böyle konuşulmaz, babaya böyle söylenmez, büyüklere böyle davranılmaz, öğretmenle öyle konuşulmaz, doktora böyle şey söylenmez. Ondan sonra ne oluyor sevgili aileler? Bir sürü üzücü olay yaşıyoruz. Doktora uygun olmayan davranışlar, öğretmenlere sizi üzmemek için şu anda söylemeyeceğim bir sürü olay yaşadık, öğretmenlere, doktorlara, sağlık çalışanlarına. Daha birkaç gün önce gazetede çok üzücü sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyla ilgili. Sağlık çalışanları sevgili aileler, öğretmenler, kendi çocuklarından, kendi ailelerinden ve hatta kendilerinden fedakarlıkta bulunarak sizin için çalışıyorlar. Sizin çocuklarınız için çalışıyorlar. Çocuklarımıza tıpkı annen bunu senin için pişirdi, baban bunu senin için aldığı söylediğimiz gibi, öğretmenin senin için saatlerce bu dersi hazırladı. Doktorun, hemşiren, eben, sağlık teknisyenin, sağlıkta oradaki temizlik çalışanı çoluğunu çocuğunu bıraktı. Senin için burada, bizim için buradayı çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor sevgili aileler. Bunu hepimizin, biz nasıl size, sizin çocuklarınıza, sizin anne babalarınıza, sizin sevdiklerinize sevgi, saygı, dostça, kendi ailelerimizi evde bırakarak sırf sizin için koşturuyorsak, sizin de bunu çocuklarınıza ve ailelerinize, birbirinize söylemenizi tıpkı Nasrettin hocamızın bilenler bilmeyenlere öğretsin dediği gibi çok istirham ediyorum. Ancak biz bu şekilde insan olduğumuzu tekrar yaşayabiliriz ve sevgi, saygı, dostluğumuzu sürdürebiliriz. Ve bunu sürdürmek için de sevgili aileler, lütfen yaz tatilinde hep beraber bolca kitap okuyalım. Bir kitap okuma saatimiz olsun. Bunu da Emine Hanım'dan rica edeyim. Çünkü Emine Hanım bu konunun uzmanı, kütüphane dostu olarak ve bu konuya eğitim ve zaman ayırmış biri olarak. Emine Hanım'cığım, bize kitapların faydaları, çocuklarımıza ve ailelerine nasıl yaz tatilinde neler yapmaları konusunda sizin çok güzel yeğenlerimize yaptığınız uygulamalar var. Onları anlatırsanız o kadar mutlu oluruz ki.
1: Çok teşekkür ederim sevgili hocam.
0: Asıl biz size çok teşekkür ederiz bu güzel program için ve bizi dinleyen sevgili ailelere çok teşekkür ederiz. Ve gerçekten bilgi tıpkı bir göle taş atmak gibi dalga dalga yayılır. Tıpkı Nasrettin hocamızın göle maya çalması gibi, ya tutarsa diye eğitim öyle başlıyor. Onun için bize bu kıymetli zamanı ayırıp ailelere ulaşma şansını verdiğiniz için size, tüm ekibinize, bakanlığımıza ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz derneğimiz adına.
1: Çok teşekkür ederim. Sevgili hocam, ben şimdi geçen hafta yeğenimle bir kısacık tatil yaptım.
0: Oh ne güzel, gençlik aşısı yaptınız.
1: Evet, kendime gençlik aşısı yaptım sizin deyiminizle. Şöyle bir şey yaşadık. Şimdi yaz tatiline girince çocuklarımızda inanılmaz bir gevşeklik başlıyor. Yani tatil demek yatıp dinlenmek demek, sadece oyun oynamak demekmiş gibi algılıyorlar. Ve ben de kardeşime dedim ki bu en güzel zamanlarını boş geçirmeyelim. Şu anda beyni boş, onun için en iyi şekilde dolduralım. Ne kadar bilgi aktarabilirsek, bu süreçte ne kadar bilgi verebilirsek o kadar çocuğumuz başarılı olur, hayatta da başarılı olur dedik. Tabii tek çocuk olduğu için kardeşimin çocuğu da, ne yapalım? O zaman dedi ki yaz okuluna yazdıralım. Öncelikle yaz okuluna yazdırdık. Okul bir hafta boş kaldı. Bir hafta sonra yaz okulu başladı. Tabii anne baba çalışınca da yaz okulları aslında mecburiyetten oluyor. Ama
0: çok haklısınız ama
1: yaz okulları
0: iyi ki varlar.
1: Çünkü yaz okullarında çocuklarımız gerçekten hem zamanı kullanmayı hem toplum içinde toplumsal zekasını, sosyal zekasını geliştirmeyi hem de kişisel becerilerini arkadaşları karşısında, yaşıtları karşısında ortaya çıkarmayı da sağlıyor bence. Şimdi
0: çok haklısınız.
1: Benim yani gözlemlediğim, dedim ki ne yapıyorsunuz? 5 gün okula gidiyor. Dedi işte spor, yüzme var, tekvando var, ondan sonra resim var, sosyal etkinliklerimiz var, işte oyunlarımız var. Birlikte oynadıkları, işte halk oyunları oynuyorlarmış. Çeşitli çocuklara yönelik küçük, işte körebedir, onun gibi bulmacalar, bilmeceler şeklinde toplu oynanan çocuk oyunları oynatıyorlarmış orada öğretmenler. Ve onun dışında işte efendim zekalarını geliştirecek projelerde görev alıyorlarmış çocuklar kendilerine göre. Kodlama ve onun dışında diğer kişisel geliştirebilecek yeteneklerini ortaya koyabilecek küçük tamiratlar, çocukları çalıştıracak, geliştirecek şeyler uyguluyorlarmış. Ve benim bu çok hoşuma gitti. Dedim ki kitap okuyor musunuz? Kitap okuma saatiniz var mı dedim. Tabii ki var dedi. Kitap okuma saatimiz, yani her gün yarım saat toplam bir saat kitap okuma saatimiz var. O sırada kitaplar nasıl okunuyor? Kütüphaneden herkes kitabını alıp hep birlikte kitap okunuyormuş ve herkes okuduğu kitabı diğer arkadaşlarına özetle anlatıyorlarmış.
0: Muhteşem.
1: Bence çok güzel bir uygulama. Yani bence bu tür etkinliklerin bütün yaz okullarında yapılması gerekiyor. Peki dedim, evde kitap okuyor musun dedim. Zaten yeterince okuyorum dedi. Dedim olmaz. Evde de yatmadan önce okuman gerekiyor. Ben dedi işte yeterince okuduğumu düşünüyorum. Bir şikayetlere başladı. Sonra annesine demiş ki ben bir kuş istiyorum. Muhabbet kuşu. Ben de bunu şeye bağladım. Kitap okumaya bağladım. Dedim ki akşam her gün yatmadan önce işte 10 dakika ya da 15 dakika kitap okursa bir süre sonra bu şeye devam ederse kuş alınacak. Eğer devam etmezse o kuşu başkasına verilecek. Onu şarta bağladık. Ve başladı okumaya biz gitmeden önceki hafta. Dedi ki bir hafta hiç durmadan okursa kuş alacağım. Eğer devam ederse de kuş evde kalmaya devam edecek. Eğer devam etmezse kuşu başkasına vereceğiz. Şimdi kuş geldi geçen hafta biz oradayken ve okumaya devam ediyor şu anda. Ne kadar devam edecek bilmiyorum ama bence güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum.
0: Çok. O işte sınırlılık dediğimiz şey bu zaten Emine Hanım, sizin yaptığınız şey. Yani çocukların bazı istekleri oluyor. Hepimizin isteğinin olduğu gibi ve bence son derece sağlıklı bir şey. Ve sizin gibi duyarlı ailelerde bu isteğe cevap veriyorlar. Ancak çocuğun her istediği olacak diye de bir kural yok. Ve olduğu zaman da mesela bazen de oluyor, anlatılıyor ya işte çok kıymetli hayvanlar alınıyor ama tatil döneminden sonra o hayvanlar tatil beldesine bırakılıp ölüme terk ediliyor.
1: Evet,
0: burada
1: maalesef.
0: İşte sınırlılık çok önemli. Eğer bu hayvana, bu hayvan bir can taşıyor, biz bu canlı olduğu için biz bunu ölüme terk edemeyiz. O nedenle eğer bakacaksak alalım, dediğiniz gibi eğer bakabileceksek.
1: Sevgili hocam, biz öncelikle hemen parantez açayım, onu unuttum söylemeyi. Dedik ki sen bu kuşun sorumluluğunu alacaksan bu kuş alınacak. Bu kuş senin olacak. Bütün sorumluluğu, bakımı sana ait olacak. Ben nasıl bakacağım? Annen sana gösterecek nasıl bakman gerektiğini. Onun yeminin verilmesi, suyunun verilmesi, temizliğinin yapılması sana ait. Kafesinin işte temizlenmesi, değiştirilmesi, hepsi sana ait dedik. Eğer bunları göze alıyorsan, bunları yapmayı, sorumluluğu kabul ediyorsan, o zaman kuşu alınacak. O şartla biz kuşu aldık. Kuşu almanın ikinci şartı da kitap okuması. Eğer kitap okumayı bırakırsa ya da kuşa bakmamayı, sorumluluğunu yerine getirmezse, kuşu tekrar aldığımız yere geri iade edeceğimizi söyledi.
0: Çok güzel, harikasınız.
1: Şu anda kuş geleli bir hafta oldu. Bir haftadır herhangi bir sorun yok. İlk önce işte okuldan gelir gelmez kuşa bakıyormuş. Temiz mi değil mi? Ondan sonra mutlaka yatmadan önce kitabını okuyormuş. Günlükte kitap okumaya devam ediyor. Zaten okulda zorunlu okuma saati olduğu için orada devam ediyor. Ama akşam evde mutlaka çocuklarımızın yatmadan önce en azından 10 dakikalık bir kitap okuma zamanının olması gerekiyor. Bu alışkanlık da ben her zaman söylediğim gibi, daha önce de programlarda anlattığımı hatırlıyorum. Kesinlikle annenin anne karnından itibaren çocuğuna okuduğu kitaplarla başlıyor. Yani kitabı
0: ya da babanın,
1: ya da babanın fark etmiyor. Yani anne ya da babanın çocuğuna oturup kitap okumasıyla başlıyor. Çocuk okumayı öğrendikten sonra bir süre çocukla beraber okuyorsunuz. Sonrasında da çocuk kendisi okuması için, kendi kendine okuması için, o alışkanlığı edinmesi için birlikte okuyorsunuz. Birlikte vakit ayırıyorsunuz. Aile olarak beraber kitap okuma zamanı ayrılmazsa bir ailede, o çocuk gerçek bir okuma alışkanlığını edinemez. Benim görüşüme göre. Kesinlikle çocuğunuzun gerçek bir okur yazar olmasını istiyorsanız, kitap okuyucusu olmasını istiyorsanız, siz de çocuğunuzla beraber evde en azından günde 15-20 dakikalık bir okuma saati koymanız gerekiyor. Çocuk liseye başlayana kadar bu alışkanlığı devam ettireceksiniz. Çocuk liseye başladıktan sonra zaten belli bir olgunluğa gelmiş oluyor. Sorumluluğu da kendisi alabiliyor. Ben böyle düşünüyorum sevgili hocam.
0: Siz bu işin uzmanısınız Emine Hanımcığım. Önerileriniz için çok çok teşekkür ederiz. Eminim ki ailelerin de çok hoşuna gitti. Çünkü biz çok yüce bir milletin torunlarıyız. Ve o milleti fertleriyiz. Ve o millete layık çocuklar yetiştirmek hepimiz için çok kutsal bir görev. Ve bu şekilde ancak insanlık yükselebilecek. Eğer birbirimize ve kendimize iyi bakar ve birbirimize bakmayı bu şekilde öğrenirsek, tıpkı sizin verdiğiniz örnek çok hoştu yeğeninizle ilgili. İşte kuşuna bakmayı öğretiyoruz, öğrettik dediniz. Aslında o kendine bakmayı bildiği için, tıpkı konuştuğumuz gibi çevresine de bakmayı öğreniyor. Aynı zamanda bir hayvan sorumluluğu taşıdığı için, yani bir canlı sorumluluğu taşıdığı için, yarın öbür gün annesine babasına, ben çok iyi biliyorum, siz geçen hafta yeğeninizle beraberdiniz ama aslında kendi anneniz babanızla beraberdiniz ve yeğeninizin orada bulunma amacı da büyük annesini, büyük babasını ziyaret etmekti. İşte tıpkı kuşa bakmak gibi, büyük anneye, büyük babaya bakmak, bunlar bizim geleneklerimiz sevgili aileler. Kendimize iyi bakacağız ki, öz bakımı iyi öğreneceğiz ki, çocuklarımıza iyi öğreteceğiz ki, birbirimize, toplumumuza, milletimize ve insanlığımıza ve doğamıza sahip çıkalım ve daha güzel günleri çocuklarımız çok iyi koşullarda yaşasınlar. Sağlık, mutluluk, onurlu ve ahlaklı bir şekilde.
1: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Programımızın sonuna geldik. İki haftadır devam ettiğimiz yaz tatilinin en iyi şekilde çocuklarımız tarafından değerlendirilmesi üzerine konuşuyorduk ve zamanımız yetmediği için iki bölüm halinde bu programı tamamlamış olduk. Sevgili hocam, önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşmeyi umut ediyoruz tekrardan sizinle. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.
0: Teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. İyi tatiller diliyorum bütün ailelere.
1: Çok teşekkür ederim ben de sizlere. Verdiğiniz bilgiler için, zaman ayırdığınız için, bizimle birlikte olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenler, Sağlıklı Bebekler için El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Bugün sizlere yaz tatilinin çocuklarımız için en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda bilgiler aktarmaya çalıştık. Sizlere yol göstermeye çalıştık. Önümüzdeki hafta bir başka konuda görüşünceye dek programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Uzman konuğumuz Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Sağlıklı Bebekler İçin El Ele.
3: Saat 21.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-36, Bilecik 15-31, Çanakkale 19-34, Edirne 18-35 derece. İstanbul 21-29, Kocaeli 17-31, Tekirdağ 20-31, Yalova 19-29 derece. Bursa, Kırklareli ve Sakarya 17-32 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar ve Uşak 14-30, Aydın 22-39, Kütahya 13-31, İzmir 23-36, Muğla 18-36, Denizli ve Manisa 21-37 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-37, Antalya 24-37, Burdur 17-33, Hatay 23-33 derece. Isparta 16-32, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 25-34, Osmaniye 22-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Kırıkkale 14-28, Ankara 12-26, Çankırı 12-28, Niğde 12-29 derece. Eskişehir 14-31, Karaman 13-29, Kayseri 11-28 ve Kırşehir 13-27 derece. Konya 14-27, Nevşehir 13-26, Sivas 10-27, Yozgat 11-24 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 14-31, Bolu 11-29, Düzce 15-31, Karabük 12-30, Kastamonu 10-28, Zonguldak 16-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 15-28, Artvin 17-23, Bayburt 10-27, Çorum 12-26 derece. Giresun 19-26, Ordu 18-26, Gümüşhane ve Tokat 12-28 derece. Rize 21-28, Samsun 18-27, Sinop 18-28, Trabzon 20-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Ağrı 13-33, Ardahan 10-26, Bingöl 16-35, Bitlis 13-31 derece. Erzincan 13-32, Erzurum 10-28, Hakkari 18-35, Iğdır 23-36 derece. Kars 11-27, Malatya 16-33, Tunceli 14-35, Şırnak 23-36 ve Van 17-29 derece. Elazığ ve Muş 17-34, Kars 11-27, Malatya 16-33, Tunceli 14-35, Şırnak 23-36 ve Van 17-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38, Batman 19-39, Diyarbakır 20-38, Gaziantep 22-36 derece. Kilis 22-37, Mardin 23-36, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 23-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu sunuyoruz. 27 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyli yönlerden, akşam saatlerinde ise doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan. Sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam saatlerinde Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan. Sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nin güneyinde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Temmuz Salı günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. Sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan. Sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü Marmara Denizi, Ege Denizi ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.
Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçen yılın 1 Ocak 16 Temmuz döneminde motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelmişti. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını belirterek, yeni başlayacak olan sürece hazırız ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bu saat 17'de sona erecek. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 6 gemiyi uyarı ateşi açarak durdurduğu belirtildi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Ordusu, İran'a uygulanan abluka kapsamında 12 geminin rotasının değiştirildiğini bildirdi. Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerim kentlerindeki iki caminin İsrailliler tarafından yakılmasını sistematik faşist bir suç olarak nitelendirdi. Brezilya hükümeti, Ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde seçim yetkilileriyle görüşmek üzere ülkeye gelmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan iki yetkiliye vize vermedi. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Çanakkale-Çan Devlet Yolu'nun 4 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir Yolu'nun 5 ila 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan Yolu'nun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacağından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak. Trabzon-Rize yolunun 28 ila 32. kilometrelerinde yapılmakta olan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece, Atina az bulutlu 25, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Helsinki parçalı bulutlu 11, Kiev parçalı bulutlu 18, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Londra parçalı bulutlu 16 derece. Madrid az bulutlu 19, Moskova ve Paris parçalı bulutlu 16, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Varşova parçalı bulutlu 16, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Asya kıtasında Amman, Bişkek, Şam ve Kabil az bulutlu 18 derece. Bakü ve Duşanbe az bulutlu 26, Bağdat ve Mekke az bulutlu 32, Tahran ve Riyad az bulutlu 30, Kerkük ve Taşkent az bulutlu 27, Aşgabat az bulutlu 23, Nur Sultan az bulutlu 16, Tiflis parçalı bulutlu 21, Kuveyt az bulutlu 33, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Medine az bulutlu 31 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında New York ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Sydney az bulutlu 11, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Melbourne parçalı bulutlu 9, Kahire az bulutlu 23, Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga ve Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Gümülcine az bulutlu 20, Kırcaali, Komrat ve Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Selanik az bulutlu 19, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Şumlu, Köln ve Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Taraklıya ve Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Güzelyurt az bulutlu ve açık 19, Gazimağusu açık 23, Girne açık 24, Lefkoşa açık 20 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.